açıkladı. Bakan Göktaş, Suriyeli yetkililerin Türkiye Cumhuriyeti'ne örnek alarak terk edilmiş bebekleri koruyucu ailelere vermeye başladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 43 gündüz aktif yaşam merkezi açıldığını belirten Göktaş, çocukların sosyal medyada günlük ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini de açıkladı.

fuarı Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerini buluşturdu. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Uluslararası Yeniden İmar Şam Fuarı Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerinden temsilcileri bir araya getirdi. Fuarda TOKİ başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez ülkelerinden 45 kuruluş stand açtı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye Cumhuriyeti'nin kentsel dönüşüm ve sosyal konut tecrübelerini Suriye tarafıyla paylaştıklarını söyledi. Bulut, Türk firmalarının Suriye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirebileceğini belirterek, ülkenin şehirlerinin kendi kültürlerine uygun şekilde yeniden imar edileceğini ifade etti.

arasında işbirliği görüşüldü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Riccardo Guariglia'yı Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Güney Kore'de programa katılıyor. Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı heyeti dijital dönüşüm, yapay zeka ve eğitim yönetimi alanlarında Güney Kore'nin deneyimlerinden yararlanmak üzere Seul'de eğitim programına katılıyor. KOYKA kapsamında düzenlenen programda eğitim sisteminin geliştirilmesi, dijital yönetişim ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ele alınıyor. Heyet ayrıca Güney Kore'deki eğitim ve teknoloji kurumlarını ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceleyecek.

Hama'da 84 yeniden imar projesi başlatıldı. Suriye'nin Hama kentinde yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü desteklemek amacıyla 84 proje başlatıldı. Kamplarsız Suriye kapsamında yürütülen projeler 70 belde ve köyü kapsıyor. Yaklaşık 7,5 milyon dolarlık projeler arasında 40 eğitim, 18 kanalizasyon, 16 su, 6 sağlık ve 4 yol ve altyapı çalışması bulunuyor. Hama Valiliği çalışmaların altyapı ve hizmet tesisleri yeniden kullanılabilir hale gelene kadar sürdürüleceğini açıkladı.

Kerkük'te DAEŞ operasyonu, Ebu Sahil Kod adlı zanlı yakalandı. Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen operasyonda DAEŞ'in önde gelen isimlerinden Ebu Sahil Kod adlı zanlı yakalandı.

İstihbarat Müdürlüğü zanlının Yayçın ahiyesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını açıkladı. DH'ın sözde Irak vilayeti yapılanmasında çeşitli görevler üstlendiği belirtilen zanlının yargıya sevk edileceği bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti sağlık alanında dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. 234 bin metrekare alana inşa edilen hastane, 1458 yatak, 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve 320 poliklinik kapasitesine sahip. Tesiste 458'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Erdoğan, yaklaşık 17 milyar liralık yatırımla tamamlanan hastanenin Samsun ve bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti genelinde 27 şehir hastanesinin tamamlandığını belirten Erdoğan, yapımı süren 13 şehir hastanesinin de hizmete alınacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Ardından Şeybani ile de bir araya gelen Fidan, Suriye'deki temaslarını sürdürdü.

Rabbani ile Şam'da bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti-Suriye ilişkilerinin hızla ilerlediğini söyledi. İki ülke arasında 40 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını belirten Şeybani, ticaret hacminde hedefin 10 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şeybani ayrıca 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nde

Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modeli uygulanmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modelinin uygulanmaya başlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, Suriyeli yetkililerin Türkiye Cumhuriyeti'ne örnek alarak terk edilmiş bebekleri koruyucu ailelere vermeye başladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 43 gündüz aktif yaşam merkezi açıldığını belirten Göktaş, çocukların sosyal medyada günlük ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini de açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerini buluşturdu. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Uluslararası Yeniden İmar Şam Fuarı, Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerinden temsilcileri bir araya getirdi. Fuarda TOKİ başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez ülkelerinden 45 kuruluş stand açtı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye Cumhuriyeti'nin kentsel dönüşüm ve sosyal konut tecrübelerini Suriye tarafıyla paylaştıklarını söyledi. Bulut, Türk firmalarının Suriye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirebileceğini belirterek, ülkenin şehirlerinin kendi kültürlerine uygun şekilde yeniden imar edileceğini ifade etti.

arasında işbirliği görüşüldü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ricardo Guariglia'yı Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

yönetim heyeti Güney Kore'de programa katılıyor. Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı heyeti dijital dönüşüm, yapay zeka ve eğitim yönetimi alanlarında Güney Kore'nin deneyimlerinden yararlanmak üzere Seul'de eğitim programına katılıyor. KOYKA kapsamında düzenlenen programda eğitim sisteminin geliştirilmesi, dijital yönetişim ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ele alınıyor. Heyet ayrıca Güney Kore'deki eğitim ve teknoloji kurumlarını ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceleyecek.

Hamada 84 yeniden imar projesi başlatıldı. Suriye'nin Hama kentinde yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü desteklemek amacıyla 84 proje başlatıldı. Kamplarsız Suriye kapsamında yürütülen projeler 70 belde ve köyü kapsıyor. Yaklaşık 7,5 milyon dolarlık projeler arasında 40 eğitim, 18 kanalizasyon, 16 su, 6 sağlık ve 4 yol ve altyapı çalışması bulunuyor. Hama Valiliği çalışmaların altyapı ve hizmet tesisleri yeniden kullanılabilir hale gelene kadar sürdürüleceğini açıkladı.

İstihbarat Müdürlüğü zanlının Yayçın ahiyesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını açıkladı. DH'ın sözde Irak vilayeti yapılanmasında çeşitli görevler üstlendiği belirtilen zanlının yargıya sevk edileceği bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

ne serden geçilir, ne yardan. Korkuyorum ben bu gecelerden. Bel bağladığım bu tepelerden gün doğmayabilir bir daha. Katıp tozu dumana var git. Var git, böyle ferman etti Cahit. Al getir sevgilimi Beşiktaş'tan, ta Beşiktaş'tan. Yaşamak istiyorum gençliğimi. Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan. Beşiktaş demişken, dünyanın en dürüst ve en özel başkanı Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anıyoruz.

0: Bir de demiş ki Cahit, ben aşk adamıyım, sevmeye geldim insanları. Gönlümle, elimle, kafamla sevmeye. Hesapsız, karşılıksız. Aylık aylık gözetmeden, gün gelip gidersem şayet, öyle severekten gideceğim ki, karanlık kıyılardan bile olsa candan selamlarım civarından geçecek gemileri. Güneşli gemileri, şarkılı gemileri. İçlerinde kendim varmışım.
1: Al getir sevgilimi, Beşiktaş'tan, Beşiktaş'tan.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti sağlık alanında dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. 234 bin metrekare alana inşa edilen hastane, 1458 yatak, 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve 320 poliklinik kapasitesine sahip. Tesiste 458'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Erdoğan, yaklaşık 17 milyar liralık yatırımla tamamlanan hastanenin Samsun ve bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti genelinde 27 şehir hastanesinin tamamlandığını belirten Erdoğan, yapımı süren 13 şehir hastanesinin de hizmete alınacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Ardından Şeybani ile de bir araya gelen Fidan, Suriye'deki temaslarını sürdürdü.

İran ile Şam'da bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti-Suriye ilişkilerinin hızla ilerlediğini söyledi. İki ülke arasında 40 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını belirten Şeybani, ticaret hacminde hedefin 10 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şeybani ayrıca 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nden 700 bin fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi. İsrail saldırılarına da değinen Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'nin egemenliğine verdiği desteğe teşekkür etti.

Cumhuriyetinin koruyucu aile modeli uygulanmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modelinin uygulanmaya başlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, Suriyeli yetkililerin Türkiye Cumhuriyeti'ne örnek alarak terk edilmiş bebekleri koruyucu ailelere vermeye başladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 43 gündüz aktif yaşam merkezi açıldığını belirten Göktaş, çocukların sosyal medyada günlük ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini de açıkladı.

Şam'da yeniden imar fuarı Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerini buluşturdu. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Uluslararası Yeniden İmar Şam Fuarı Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerinden temsilcileri bir araya getirdi. Fuarda TOKİ başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez ülkelerinden 40

açtı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye Cumhuriyeti'nin kentsel dönüşüm ve sosyal konut tecrübelerini Suriye tarafıyla paylaştıklarını söyledi. Bulut, Türk firmalarının Suriye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirebileceğini belirterek, ülkenin şehirlerinin kendi kültürlerine uygun şekilde yeniden imar edileceğini ifade etti.

İtalya arasında işbirliği görüşüldü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ricardo Guariglia'yı Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Güney Kore'de programa katılıyor. Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı heyeti dijital dönüşüm, yapay zeka ve eğitim yönetimi alanlarında Güney Kore'nin deneyimlerinden yararlanmak üzere Seul'de eğitim programına katılıyor. KOYKA kapsamında düzenlenen programda eğitim sisteminin geliştirilmesi, dijital yönetişim ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ele alınıyor. Heyet ayrıca Güney Kore'deki eğitim ve teknoloji kurumlarını ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceleyecek.

Hama'da 84 yeniden imar projesi başlatıldı. Suriye'nin Hama kentinde yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü desteklemek amacıyla 84 proje başlatıldı. Kamplarsız Suriye kapsamında yürütülen projeler 70 belde ve köyü kapsıyor. Yaklaşık 7,5 milyon dolarlık projeler arasında 40 eğitim, 18 kanalizasyon, 16 su, 6 sağlık ve 4 yol ve altyapı çalışması bulunuyor. Hama Valiliği çalışmaların altyapı ve hizmet tesisleri yeniden kullanılabilir hale gelene kadar sürdürüleceğini açıkladı.

İstihbarat Müdürlüğü zanlının Yayçı nahiyesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını açıkladı. DH'ın sözde Irak vilayeti yapılanmasında çeşitli görevler üstlendiği belirtilen zanlının yargıya sevk edileceği bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygun alnına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetlerimizle hafta sonuna artık belki saatler, dakikalar bu anlamda baktığımızda sizin orada saat kaç bilmiyorum. Çok az bir zaman kaldı her şeye rağmen. Ve bizim de hafta sonu için hazırladığımız Türkçenin Sesi Radyosu'nda çok güzel programlar var. Onun öncesinde de belki hafta sonunun son programını, hafta sonuna girmeden son programı da canlı program olarak tabii ki son programı da dinlemiş oluyorsunuz. Hoş geldiniz. Sizlere saygılarımızı, sevgilerimizi, en kalbi hislerimizi gönderiyoruz. Sizlerle güzel dakikalar geçireceğimize inanıyoruz. Ve bu dakikaların bizlerde oluşturduğu güzelliklerin sizlere de yansımasını düşünüyoruz. Böyle bir dileğimiz, isteğimiz var. Umuyoruz sizlerdeki güzellik de bizlere yansıyacaktır. Bugün sizlere Attila İlhan'dan bir şiir okumakla başlamak isterim eğer dilerseniz. Attila İlhan'ın güzel şiirlerinden, ki güzel veya değil konusu da biraz aslında kişiden kişiye değişen, yani bana göre güzel olan başkasına göre çok da güzel bir şiir olmayabilir. Bir metin okursunuz mesela, ben Tolstoy'u çocukluktan gençliğe geçtiğim dönemde onun eserlerine rastlamam münasebetiyle hep böyle ayrı bir yeri oldu bende. Mesela birçok belki ondan daha iyi, daha güzel romanlar, çalışmalar veya düşünceler olan birçok yazarla karşılaşmış olabilirim ama yine de Tolstoy'un yeri değişmez. İşte insan burada subjektif alana giriyor. Burada ister istemez size o gençlik dönemlerinize veya çocukluktan gençliğinize geçtiğiniz o dönemde arkadaşlık eden yazarlar, kitapların yeri bir ayrı oluyor. Bunların hepsi çok sanat değeri, edebiyat değeri taşımaya olabilir ama Tolstoy için söyleyemeyiz tabii ki bunu. Genel itibariyle size arkadaşlık eden bir eser hayatınızda kalıcı olabiliyor. O yüzden Tolstoy'un yerini hiçbir şeye değişmem desem yeridir. Yani bu anlamda tüm yazarlar bir yana, Tolstoy bir yana. Ama bu normalde böyle midir? Böyle olmak durumunda değildir. İşte az sonra okuyacağım şiir de belki kimine göre çok vazgeçilmez. Çok iyi bir şiirdir ama kimine göre de belki okunmasa da olur, dinlenmese de olur. Ama burada sanırım şiirin kendisi ve okuma durumumuzla ilgili bir beğeni de söz konusu olabilir. Beğenmeyenler beğenebilir. Zaten beğeniyor olanların beğenisi artar. Yahut tam tersi de olabilir. Öyleyse bakalım ne diyor sizler için Attila İlhan. Güzel bir şiir, kulaklarınıza oradan, gönüllerinize aksın.

Sen benim hiçbir şeyimsin. Yazdıklarımdan çok daha az. Hiç kimse misin bilmem ki nesin. Lüzumundan fazla beyaz. Sen benim hiçbir şeyimsin. Varlığın yokluğun anlaşılmaz. Galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak, dudaklarınla cama çizdiğin en fazla. Sonbahar otellerinde üniversiteli bir kız uykusu bulmak. Yalnızlığı öldüresiye çirkin. Sabaha karşı öldüresiye korkak. Kulağa çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin. Hiçbir sevişmek yaşamışlığım. Henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin. Ne çok çığlıklarım silemediği zaten yok bir tren penceresinde. Sen benim hiçbir şeyimsin. Yabancı bir şarkı gibi yarım, yağmurlu bir ağaç gibi ıslak. Hiç kimse misin bilmem ki nesin. Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.

Şimdi Attila İlhan'a böyle bir şiir yazdıran kişi hiçbir şey olabilir mi? O aslında sen benim hiçbir şeyimsin derken her şeyimsin mi demek istiyor diye düşündüren bir şiir. Muhtemelen düşündürmekten de öte evet öyle diyebileceğimiz bir şiir. Vardır yani, kullanırız Türkçe'de, diğer dillerde de var mıdır? Bir şey söylersiniz ama tersini kastediyorsunuzdur aslında. Bunu bazen şakayla karışık söylersiniz. Ama söylediğiniz kelime tam tersini kastedersiniz. Bu sizin söyleyiş tarzınızla, o anki atmosferle, jestle, mimikle anlaşılabilir. Söylediğinizin tersini ifade ettiniz. Burada da jest mimik olmayacağına göre sen benim hiçbir şeyimsin derken aslında her şeyimsin demeye getiriyor da yani. Ancak böyle belki de bu cümleyle daha etkin hale gelebiliyor. Atil İlhan'ın şiirleri de Türkiye'de en çok okunan şiirler arasında adeta bir nevi ortada bir şiir diyebiliriz.

birbirine. Nasıl ortada? Hangi açıdan ortada diye değerlendirmeye tabi tuttuğumuzda anlam, zenginlik, biçem filan hepsini katabiliriz belki ama burada da tabii subjektif değerler devreye girecek hemen. Girmeli de belki yani bu anlamda demeli ki ya bu sizin kendi kanaatiniz deyip her şeye şamil olmamalı bu görüş. Ama hani sadece senin görüşün deyip atılacak bir şey de değil ama bu anlamda görüş sahiplerinin birbirine saygı duyması açısından böyle olması çok da makul. Nasıl ortada? Yani Yahya Kemal'le Rahmet Haşimler, hemen onun arkasından gelen bir süreç var. Orhan Veli'ler, Melih Şevket Anday'lar, Oktay Rifat'lar. İşte onların arasında Atil İlhan var mesela. Onlardan daha sonra ileriye doğru giderken Sezai Karakoç'lar falan. İşte Necip Fazıl'lar falan. Onların şiirinin ortasında bir yerde duruyor. Yani çok görünür bir yerde duruyor. Hem eleştiriyoruz bu anlamda. Aslında söylediğim kelime az önce ifade ettim ya. Tersini söylemek gibi ona benzer bir şey. Hem eleştiriyorum hem de doğru bir şey söylüyorum. Ortada çok görünür, çok bilindik şeyler bunlar ama ortada oluşu böyle hani sanat estetik anlamında değer taşımıyor, anlamına gelmiyor. Onu kastetmiyorum. Daha ortada, daha böyle geneli yakalayabilmiş okuyucu kitlesi, dinleyici kitlesi açısından geneli yakalayabilmiş şiirler. Söylem de öyle aslında baktığımızda sanat değeri anlamında da daha ortalama şeyler söylenmiş. Şiir dili babında mesela Sezai Karakoç'un ulaştığı veya Necip Fazıl'ın gittiği yer veya Nazım Hikmet'in bulunduğu yere yakın bir yer değil burası. Veya şöyle bir baktığımızda biraz daha geleneğe yatkın şiirleri var mesela Atil İlhan'ın. Gelenekten beslendiğini de söyler kendisi. Bundan beri de durmaz. Yahya Kemal'le Rahmet Haşimler'e belki gelenekle modernizmi bu anlamda birleştiren ender şahsiyetlere daha yakın durabilir. Yine şiirde hani toplumsallık falan konusu açıldığında da Atil İlhan yine yazdığı şiirlerle duyarlı, yani toplumcu gerçekçi diye bir model vardır Türkiye'de. O baptan alınabilecek ve o konulara duyarlı bir şair olduğunu da ortaya koymuş. Yazdıklarıyla baktığımızda bunları söyleyebiliriz ama bunları söylememiz hiçbir şeyi değiştirmez. Dediğim gibi subjektiftir ama lütfen subjektif deyip de bir kenara atmayalım. Görüştür netice itibariyle. Görüş olan ifade edebilir, yanılabilir de görüş olan ama görüş olmayanın ne yanılma ne de isabet etme hakkı vardır. O yüzden görüş sahibi olmak demek ki önemli. Yanılsanız bile. Yanılmışsanız değiştirirsiniz görüşünüzü. Ama bir görüşünüz yoksa ne yapacaksınız? Değil mi? Öyleyse bir şiir daha paylaşmak durumunda hissettim kendimi birden. Onun en meşhur şiirleri nedir biliyorsunuz? Türk şiirini bilenler, ben sana mecburum hemen aklınıza gelir. Üçüncü şahsın biri şeklinde herkesin neredeyse ezbere bildiği, şiirseverlerin ezbere bildiği şiirler vardır. Bu üç şiir aklıma geliyor hemen. Yani ben sana mecburum. Efendim, sonra ne söylemiştim? Hangi şiiri söyledim ben? Bir an aklımdan gitti. Üçüncü şahsın biri ve son olarak da okuduğumuz şiir tabii ki. Bunların üçünde yani sen benim hiçbir şeyimsin'i söyleyebiliriz, ekleyebiliriz. Bunların arasında da tabii birçok güzel şiiri var. Hepsinden bahsedebilmek mümkün değil. Ayrılık sevdaya dahil mesela. O da unutulmayan eserlerinden biri. Öyleyse bir şiir daha üçüncü şahsın biri olabilir mi? Olabilir. Hadi üçüncü şahsın birini okuyalım. Onun şiir dilini az çok içine girmeye çalışalım diye düşünüyorum. Ne diyor bakalım? Atil İlhan üçüncü şahsın biri şiirinde.

Gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu, ağlardım. Beni sevmiyordun, bilirdim. Bir sevdiğin vardı, duyardım. Çöp gibi bir olan, ipince. Hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem, öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu, ağlardım. Ne vakit maçkadan geçsem, limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi. Bir rüzgar aklım alırdı, sessizce bir cigara yakardım. Kirpiklerine erdin, bakardın. Üşürdüm, içim ürperirdi. Felaketim olurdu, ağlardım. Akşamlar bir roman gibi biterdi. Jezabel kan içinde yatardı. Limandan bir gemi giderdi. Sen kalkıp ona giderdin. Benzin mum gibi giderdin. Sabaha kadar kalırdın. Hayırsızın biriydi fikrimce. Güldü mü cenazeye benzerdi. Hele seni kollarına aldı mı felaketim olurdu. Ağlardım.

Üçüncü şahsın biri. Bakın böyle diyor. Çok yani anlatılacak bir şiir değil bu. Niye? Çok yalın açık. Kimliğinden öte yani burada geçen karakterlerin kimliğinden öte her şey çok açık. Ama o akıcılık her şiirinde olduğu gibi gelenekten beslenen insanlarda böyle bir şey var. Yani modern bir şiir o örselerde o akıcılık, o lirizm, o şarkısallık tabiri uygunsa adeta beslenmiş bir şarkı gibi oluşuyor. Hani onları hep Yahya Kemal'den, Ahmet Haşim'den örnek veririz ya, Necip Fazıl'da da öyledir. Gelenekten beslenenler de, Atil İlhan'da da öyledir. Öyle şiirleri vardır ki bestelenmeye bile muhtaç değildir. Ya. Adeta kendi bestesi kendi içindedir. Böyle eserleri vardır. Bu bir anlamda gelenekten beslenmenin sonucu diye bir görüş ortaya atabiliriz. Siz de dersiniz ki yok hayır öyle değil. Bakın şöyle, şundan dolayı böyle dersiniz. İşte aramızda güzel bir tartışma olur. O tartışmada kaybeden yoktur. Çünkü doğru kazanır. Değil mi? Güzel bir şekliyle kaybedenin olmadığı güzel bir tartışma, güzel bir olay yaşayabiliriz sizlerle değerli dostlarımız. İstersiniz değil mi böyle? Bir olguyu, olayı. Bunu zamanla yapacağımızı düşünüyoruz. Çok yakın bir zamanda internet sitemizden bizlere anlık yazabilme imkanına sahip olabileceğiniz bir tasarım içerisinde çalışıyoruz. Umuyoruz bunlar olur. Ve sizlerle etkileşim anlamında doğru cümleler kurarız. Ve sizler aslında dünyanın da dört bir yanına yayılmış insanlar olarak Türkiye hakkında, bizler hakkında daha doğru birinci elden bilgilere sahip olursunuz. Bir takım işte dünyanın farklı yerlerinde siyaseten oluşan o atmosferlerin etkisiyle Türkiye ile ilgili yanlış intibalara kapılmazsınız. Eğer doğrusunu öğrenmek istiyorsak Türkçenin Sesi Radyosu'nda yapılan faaliyetlerin hepsi bu güzelliği ortaya çıkarmak içindir. Türkiye'nin kültürü, sanatı, edebiyatı, dili bu anlamda ve bunların içerisine girebilecek her şeyi Türkiye ile ilgili haberine kadar. Her şeyi Türkçenin Sesi Radyosu'ndan bazen detaylarıyla bazen özetleriyle elde edebilmeniz mümkün. İnşallah yaptığımız programlar bunlara yönelik ve böyle olmaya devam edecek. Öyleyse bir güzel şiir daha ekleyerek bugünkü programımızı sonlandıralım. Ne istersiniz? Attila İlhan deyince aklınıza gelen sizin, ben sana mecburumsa, madem öyleyse, öyleyse böyle deyip ben sana mecburumla bitirelim.

ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Ben sana mecburum bilemezsin içimi. Seni ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul'udur. Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum. Sen

Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustur ağzında yaşamaktan kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır vultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerim dufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen

Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor kimseler, bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız, fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum. Bilemezsin.

mecburiyetler değil mi? Ben sana mecburum unutulmayan bir şiir, sizlere armağan olsun. Öyleyse bir güzel şarkıyla bu güzel akşamı, bu güzel saatleri, bu güzel geceyi noktalamış olalım değerli dostlarımız. Saygılarımız, sevgilerimiz, hürmetlerimizle hafta içi her gün sizlerle birlikteyiz. Bekleriz. İyi bir hafta sonu geçirmeniz duasıyla, temennisiyle. Hoşçakalınız.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygu namına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi. Gecenin.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyor musun?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. 234 bin metrekare alana inşa edilen hastane, 1458 yatak, 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve 320 poliklinik kapasitesine sahip. Tesiste 458'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Erdoğan, yaklaşık 17 milyar liralık yatırımla tamamlanan hastanenin Samsun ve bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti genelinde 27 şehir hastanesinin tamamlandığını belirten Erdoğan, yapımı süren 13 şehir hastanesinin de hizmete alınacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti sağlık alanında dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Ardından Şeybani ile de bir araya gelen Fidan, Suriye'deki temaslarını sürdürdü.

İran ile Şam'da bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti-Suriye ilişkilerinin hızla ilerlediğini söyledi. İki ülke arasında 40 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını belirten Şeybani, ticaret hacminde hedefin 10 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şeybani ayrıca 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nden 700 binden fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi. İsrail saldırılarına da değinen Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'nin egemenliğine verdiği desteğe teşekkür etti.

yapılmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modelinin uygulanmaya başlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, Suriyeli yetkililerin Türkiye Cumhuriyeti'ne örnek alarak terk edilmiş bebekleri koruyucu ailelere vermeye başladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 43 gündüz aktif yaşam merkezi açıldığını belirten Göktaş, çocukların sosyal medyada günlük ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini de açıkladı.

fuarı Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerini buluşturdu. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Uluslararası Yeniden İmar Şam Fuarı Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerinden temsilcileri bir araya getirdi. Fuarda TOKİ başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez ülkelerinden 45 kuruluş stand açtı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye Cumhuriyeti'nin kentsel dönüşüm ve sosyal konut tecrübelerini Suriye tarafıyla paylaştıklarını söyledi. Bulut, Türk firmalarının Suriye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirebileceğini belirterek, ülkenin şehirlerinin kendi kültürlerine uygun şekilde yeniden imar edileceğini ifade etti.

arasında işbirliği görüşüldü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ricardo Guariglia'yı Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Güney Kore'de programa katılıyor. Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı heyeti dijital dönüşüm, yapay zeka ve eğitim yönetimi alanlarında Güney Kore'nin deneyimlerinden yararlanmak üzere Seul'de eğitim programına katılıyor. KOYKA kapsamında düzenlenen programda eğitim sisteminin geliştirilmesi, dijital yönetişim ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ele alınıyor. Heyet ayrıca Güney Kore'deki eğitim ve teknoloji kurumlarını ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceleyecek.

Hamada 84 yeniden imar projesi başlatıldı. Suriye'nin Hama kentinde yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü desteklemek amacıyla 84 proje başlatıldı. Kamplarsız Suriye kapsamında yürütülen projeler 70 belde ve köyü kapsıyor. Yaklaşık 7,5 milyon dolarlık projeler arasında 40 eğitim, 18 kanalizasyon, 16 su, 6 sağlık ve 4 yol ve altyapı çalışması bulunuyor. Hama Valiliği çalışmaların altyapı ve hizmet tesisleri yeniden kullanılabilir hale gelene kadar sürdürüleceğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti sağlık alanında dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. 234 bin metrekare alana inşa edilen hastane, 1458 yatak, 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve 320 poliklinik kapasitesine sahip. Tesiste 458'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Erdoğan, yaklaşık 17 milyar liralık yatırımla tamamlanan hastanenin Samsun ve bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi.

söyledi. Türkiye Cumhuriyeti genelinde 27 şehir hastanesinin tamamlandığını belirten Erdoğan, yapımı süren 13 şehir hastanesinin de hizmete alınacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Ardından Şeybani ile de bir araya gelen Fidan, Suriye'deki temaslarını sürdürdü.

Rabbani ile Şam'da bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti-Suriye ilişkilerinin hızla ilerlediğini söyledi. İki ülke arasında 40 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını belirten Şeybani, ticaret hacminde hedefin 10 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şeybani ayrıca 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nden 700 binden fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi. İsrail saldırılarına da değinen Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'nin egemenliğine verdiği desteğe teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modeli uygulanmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modelinin uygulanmaya başlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, Suriyeli yetkililerin Türkiye Cumhuriyeti'ne örnek alarak terk edilmiş bebekleri koruyucu ailelere vermeye başladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 43 gündüz aktif yaşam merkezi açıldığını belirten Göktaş, çocukların sosyal medyada günlük ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini de açıkladı.

liderlerini buluşturdu. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Uluslararası Yeniden İmar Şam Fuarı, Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerinden temsilcileri bir araya getirdi. Fuarda TOKİ başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez ülkelerinden 45 kuruluş stand açtı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye Cumhuriyeti'nin kentsel dönüşüm ve sosyal konut tecrübelerini Suriye tarafıyla paylaştıklarını söyledi. Bulut, Türk firmalarının Suriye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirebileceğini belirterek, ülkenin şehirlerinin kendi kültürlerine uygun şekilde yeniden imar edileceğini ifade etti.

arasında işbirliği görüşüldü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ricardo Guariglia'yı Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler

Güney Kore'de programa katılıyor. Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı heyeti dijital dönüşüm, yapay zeka ve eğitim yönetimi alanlarında Güney Kore'nin deneyimlerinden yararlanmak üzere Seul'de eğitim programına katılıyor. KOYKA kapsamında düzenlenen programda eğitim sisteminin geliştirilmesi, dijital yönetişim ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ele alınıyor. Heyet ayrıca Güney Kore'deki eğitim ve teknoloji kurumlarını ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceleyecek.

Hamada 84 yeniden imar projesi başlatıldı. Suriye'nin Hama kentinde yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü desteklemek amacıyla 84 proje başlatıldı. Kamplarsız Suriye kapsamında yürütülen projeler 70 belde ve köyü kapsıyor. Yaklaşık 7,5 milyon dolarlık projeler arasında 40 eğitim, 18 kanalizasyon, 16 su, 6 sağlık ve 4 yol ve altyapı çalışması bulunuyor. Hama Valiliği çalışmaların altyapı ve hizmet tesisleri yeniden kullanılabilir hale gelene kadar sürdürüleceğini açıkladı.

yakalandı. Irak Askeri İstihbarat Müdürlüğü zanlının Yayçı nahiyesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını açıkladı. DH'ın sözde Irak vilayeti yapılanmasında çeşitli görevler üstlendiği belirtilen zanlının yargıya sevk edileceği bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyalarınca örülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin, gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Haritasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana, var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın? Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin. Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu. Bulutlar geldi, altında durdum. Konuştun, güneşi hatırlıyordum. Gariptin, yepyeni bir sesin vardı. Bu ses öyle benim, öyle yabancı. Bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kardı. Ve güldün, rengarenk yağmurlar yağdı. İnsanı ağlatan yağmurlar yağdı. Yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak, yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı. Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin.

taşların ortasında Leyla'nın gözleri, Leyla köşe köşe göz göz şiirin ortasında. Ben Leyla'yı bulduğumdan yahut kaybettiğimden beri, Leyla ya odamın bardağında ya odağın ortasında. Ben Leyla gibi güneş doğarken uyanamam. Şehir gece gündüz benim içime uyur. Leyla'yı götürüp Londra'nın ortasına bıraksam, bir bülbül gibi yaşamasını değiştirmez çocuktur. Leyla diyorsam kesik yanaklarıyla Leyla, üç köşeli dünyasıyla, okuyla, yayıyla, yaylasıyla, acımasıyla. Leyla diyorsam şu bizim gerçek Leyla. Biz seni işte böyle seviyoruz Leyla. O gitti, bize ağlamak kaldı kala kala.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıda WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti sağlık alanında dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. 234 bin metrekare alana inşa edilen hastane, 1458 yatak, 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve 320 poliklinik kapasitesine sahip. Tesiste 458'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Erdoğan, yaklaşık 17 milyar liralık yatırımla tamamlanan hastanenin Samsun ve bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti genelinde 27 şehir hastanesinin tamamlandığını belirten Erdoğan, yapımı süren 13 şehir hastanesinin de hizmete alınacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Ardından Şeybani ile de bir araya gelen Fidan, Suriye'deki temaslarını sürdürdü.

Rabbani ile Şam'da bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti-Suriye ilişkilerinin hızla ilerlediğini söyledi. İki ülke arasında 40 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını belirten Şeybani, ticaret hacminde hedefin 10 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şeybani ayrıca 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nden 700 bin fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi. İsrail saldırılarına da değinen Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'nin egemenliğine verdiği desteğe teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modeli uygulanmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modelinin uygulanmaya başlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, Suriyeli yetkililerin Türkiye Cumhuriyeti'ne örnek alarak terk edilmiş bebekleri koruyucu ailelere vermeye başladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 43 gündüz aktif yaşam merkezi açıldığını belirten Göktaş, çocukların sosyal medyada günlük ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini de açıkladı.

barı Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerini buluşturdu. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Uluslararası Yeniden İmar Şam Fuarı Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerinden temsilcileri bir araya getirdi. Fuarda TOKİ başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez ülkelerinden 45 kuruluş stand açtı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye Cumhuriyeti'nin kentsel dönüşüm ve sosyal konut tecrübelerini Suriye tarafıyla paylaştıklarını söyledi. Bulut, Türk firmalarının Suriye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirebileceğini belirterek, ülkenin şehirlerinin kendi kültürlerine uygun şekilde yeniden imar edileceğini ifade etti.

arasında işbirliği görüşüldü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Riccardo Guariglia'yı Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Öğretim Bakanlığı heyeti dijital dönüşüm, yapay zeka ve eğitim yönetimi alanlarında Güney Kore'nin deneyimlerinden yararlanmak üzere Seul'de eğitim programına katılıyor. KOYKA kapsamında düzenlenen programda eğitim sisteminin geliştirilmesi, dijital yönetişim ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ele alınıyor. Heyet ayrıca Güney Kore'deki eğitim ve teknoloji kurumlarını ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceleyecek.

Hamada 84 yeniden imar projesi başlatıldı. Suriye'nin Hama kentinde yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü desteklemek amacıyla 84 proje başlatıldı. Kamplarsız Suriye kapsamında yürütülen projeler 70 belde ve köyü kapsıyor. Yaklaşık 7,5 milyon dolarlık projeler arasında 40 eğitim, 18 kanalizasyon, 16 su, 6 sağlık ve 4 yol ve altyapı çalışması bulunuyor. Hama Valiliği çalışmaların altyapı ve hizmet tesisleri yeniden kullanılabilir hale gelene kadar sürdürüleceğini açıkladı.

İstihbarat Müdürlüğü zanlının Yalçın nahiyesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını açıkladı. DH'ın sözde Irak vilayeti yapılanmasında çeşitli görevler üstlendiği belirtilen zanlının yargıya sevk edileceği bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

bahırın avlusunda oynarken aşağıda gümüş söğütler altında görünmeyen derenin hazin şırıltısını işitirdik. Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Annem İstanbul'a gittiği için benden birkaç yaş küçük olan kardeşim Hasan'la artık dada ruhun yanından hiç ayrılmıyorduk. Bu babamın seyisi ihtiyar bir adamdı. Sabahleyin erkenden ahıra koşuyorduk. En sevdiğimiz şey atlardı. Dada ruhla beraber onları suya götürmek, çıplak sırtlarına binmek ne doyulmaz bir zevkti. Hasan onu kendi önüne alırdı. Torbalara arpa koymak, yemliklere ot doldurmak, ahırı süpürmek, gübreleri kaldırmak en eğlenceli bir oyundan ziyade bizim hoşumuza gidiyordu. Hele tımar, bu en zevkli şeydi. Dada ruh eline kaşığı alıp işe başladı mı tık tık tık tık tık tık tıpkı bir saat gibi.

0: Tüm yurt coğrafyasında kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız 100 Türk Edebiyatçısı adlı programımıza Ömer Seyfettin'in aklımızdan hiç çıkmayan hikayesi Kaşağı'yla başladık.
1: Dilimizin Türkçeleşmesi için çok çaba harcayan hikaye ustası Ömer Seyfettin 1884 yılında Gönen'de doğdu.
0: Binbaşı Ömer Şevki Bey'le İstanbul'u bir ailenin kızı Fatma Hanım'ın oğludur. İlk öğretimine Gönen'de Ant adlı hikayesinde anlattığı mahalle mektebinde başladı. Babasının tayin edildiği Ayancık'taki Sıbyan Mektebi'ne devam etti bir süre. Babası çok sık yer değiştirdiği için iyi ve düzenli bir eğitim yapamayacağı kaygısıyla 1892'de annesiyle İstanbul'a geldi. Aksaray'da Mektebi Osmaniye'ye yazdırıldı. Ancak babası oğlunun da kendisi gibi asker olmasını istediği için bir süre sonra bu okuldan alarak Eyüp Askeri Baytar Rüştiyesi'nin yalnızca subay çocuklarının alındığı sınıfı mahsus şubesine yatılı olarak gönderdi.
1: Eyüp Askeri Baytar Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra Edirne Askeri İdaresi'ne gitmeyi tercih etti. Edebiyatı sevmeye başladığı bu okulda Aka Gündüz'le tanışıp arkadaş oldu. Edebiyat akımlarını izlemeye ve küçük şiir denemeleri yapmaya başladı.
0: Ömer Seyfettin'in askeri idadiyi bitirdiği 1900'de Yad adlı manzumesi yayımlandı. Mecmuayı Edebiye'de. İstanbul'a gidip Harbiye Mektebi'ne girdi.

0: Ağustos 1903'te mülazım-ı saniye rütbesiyle harbiyeden mezun oldu. Merkezi Selanik'teki 3. Ordu'nun İzmir'de bulunan Redif Fırkası'na gönderildi. Oradan da Kuşadası Redif Taburu'na geçti. Yaklaşık 4 yıla yakın bir süre kaldığı bu görevde yalnız geçen günlerini edebiyatla uğraşarak geçirdi. Bu sırada yazdığı şiirler Selanik'te çıkan Kadın ve Bahçe dergilerinde yayımlandı.
1: İzmir'de Jandarma Zabitan ve Efrat Mektebi'ne din dersi öğretmeni olarak atandı 1907'de. Bu sırada İzmir'de edebi ve kültürel çalışmalarda bulunan Türkçü Necip, Şahabettin Süleyman, Yakup Kadri ve Baha Tevfik gibi yazarlarla tanışıp dostluk kurdu. Fransızca çalışmalarını hızlandırdığı bu dönemde bir yandan da öyküler yazmaya başladı Ömer Seyfettin.
0: İkinci meşrutiyetin ilanından sonra üsteğmen olarak görevlendirildiği Selanik'te 2 yıl sınır köy ve kasabalarında çete takibi yaptı. Balkan milletleri arasındaki milliyetçilik duygularının nasıl uyanmaya başladığını yakından yaşadı. Gördükleri onda milli duyguların gelişmesinde etkili oldu. Daha sonraları yazacağı hikayelerinin malzemesini bu dönemde topladı Ömer Seyfettin. Sınır boyundaki askerlik göreviyle birlikte yazmayı da sürdürdü. Selanik, Manastır ve İstanbul'da çıkan dergilerde Perviz Takma adıyla şiirler, hikayeler yayımladı. Bu arada da Ali Canip'le mektuplaşıyor, onunla yaşadıkları günlerin edebi sorunlarını tartışıyordu.
1: Selanik'te Genç Kalemler adı altında çıkan dergi, dilde ve edebiyatta yeni bir hareketin öncüsü olarak Yeni Lisan başlığıyla bir yazı gönderdi Ömer Seyfettin. Derginin 11 Nisan 1911 tarihli sayısında imzasız olarak yayımlanan ve milli edebiyat akımının bildirgesi kabul edilen bu yazı, daha sonraki yıllarda bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Ömer Seyfettin, dilde sadeleşme konusunda açıklamalar yaparken, bu görüşleri doğrultusunda halkın anlayabileceği bir dille yazdığı ve bunun ilk örneklerinden olan Bahar ve Kelebekleri yayımladığı Genç Kalemler dergisinde.
0: Trablusgarp Savaşı'nın hemen ardından Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine yeniden orduya alınan Ömer Seyfettin, Yanya Kalesi'nin 5 ay süren savunmasında esir düşerek 1 yıl kadar Yunanistan'ın Naflion kasabasında kaldı. Bu esnada da boş durmayarak yazdığı öyküleri Ali Canip vasıtasıyla çeşitli dergilerde yayımlandı.
1: Ömer Seyfettin İstanbul'a dönüşünde yeniden askerlikten ayrıldı. Bir süre yazılarıyla geçinmek arzusu gerçekleşmeyince Kabataş Sultanesi'nde öğretmenliğe başladı 1914 yılında. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisi ardından imzalanan Mondros Mütarekesi onu derinden etkiledi. Yine de Ziya Gökalp'in milliyetçi görüşleri doğrultusunda yayın hayatına adım atan yeni

0: mecmuada halkın moralini yükseltmeye yönelik tarihi hikayeler yayımladı.
1: İlk belirtileri 1917'de yorgunluk ve bezginlik şeklinde başlayan hastalığı, ülkenin içinde bulunduğu bunaltıcı havanın da etkisiyle kısa zamanda ilerledi. İstanbul'un işgali, İttihat ve Terakki Fırkası önde gelenlerinin bir kısmının memleketi terk etmesi Ömer Seyfettin'i derinden etkiledi. Haydarpaşa Hastanesi'ne yapılan bütün müdahalelere rağmen henüz 36 yaşındayken 6 Mart 1920'de İstanbul'da öldü.
0: İlk örnekleri 2. Meşrutiyet'ten sonra görülmeye başlanan milli edebiyat akımının kurucularından olan Ömer Seyfettin, kısa hikaye türünün de Türk edebiyatındaki öncülerinden biridir. Yeni Türk edebiyatında kısa hikaye türünün sevilip yaygınlaşmasını sağlayan eserleri Cumhuriyet'ten sonraki kuşaklar tarafından da ilgiyle okunmuştur.
1: Ömer Seyfettin'in edebiyat sevgisinin arkasında dönemine göre oldukça kültürlü bir kadın olan çok sevdiği annesi Fatma Hanım vardır. Onu Edirne'deki İdadi'de tanıyan Aka Gündüz, "Sene nihayetine bir ay kala dersler kesilirdi. Eğlenceler, piyesler terdip ederdik. Herkese kendini sevdirirdi. İçimizde en iyi yazanlardan biriydi," demektedir.
0: Edebiyat dünyasına ilk adımını şiirle atan Ömer Seyfettin, Edebiyat-ı Cedide şairlerinin etkisi altında yazdığı ilk şiirlerini takma adlarla dönemin önde gelen edebiyat dergilerinde yayımlar. Edebiyat zevkinde ve dil anlayışındaki değişimler İzmir döneminden sonra başlar.
1: İlk Namaz, Sebat, Erkek Mektubu, Çirkin Bir Hakikat ve Ay Sonunda adlı öyküleri Ömer Seyfettin'in üst teğmen rütbesiyle İzmir'de kaldığı 4 yıllık dönemin eserleridir.
0: Ziya Gökalp'le tanışmadan önce Ali Canip'e gönderdiği mektupta dil konusunda yapmak istediklerini anlatarak çağrıda bulunur. "Arapça ve Farsça terkiplerin hiç lüzumu yoktur. Bunlar ancak süs içindir. Kimin gösterecek, teşhir edecek fikri yoksa onları çok kullanır. Eğer terkipler terk olunursa tasfiyede büyük bir adım atılmış olmaz mı? Bunu yalnız başaramam. Geliniz Canip Bey, edebiyatta ve lisanda bir ihtilal vücuda getirelim. Ah büyük fikir, say, sebat ister," der Ömer Seyfettin.
1: Genç kalemlerde yayınlanan Bahar ve Kelebekler adlı hikayesi, edebi alandaki kesin değişmenin ilk önemli örneğidir. Yeni lisanla kaydıyla yayınlanan bu öykü, Ömer Seyfettin'in edebiyat hayatında olduğu kadar Türk hikayeciliğinin gelişme çizgisinde de önemli bir dönemeçtir. Mehmet Kaplan'a göre bu yeni hayat görüşü, Türk kültür ve edebiyatına o zamana kadar hakim olan İran ve Batı taklitçiliğine karşı milli, çağdaş bir dil, edebiyat ve kültür yaratma gayesine yöneliktir.
0: Pamuk İpliği adlı hikayesiyle edebiyat-ı cedide anlayışından ayrılan Ömer Seyfettin, Bomba, Primo Türk Çocuğu, Ant ve Aşk Dalgası adlı hikayeleriyle kendi çizgisini yakalar. Ömer Seyfettin'in bu dönemi edebi hayatının en verimli yıllarıdır. İstanbul Devresi adı verilen 1917-20 yılları arasında ününün doruğuna çıkar. Toplam 150'yi bulan hikayelerinin 100'e yakını bu 3 yıl içinde kaleme alıp yayımlanmıştır.
1: Osmanlı Devleti'nin sona ermek üzere olduğu bunalımlı günleri, maddi ve manevi sıkıntılar içinde geçiren Ömer Seyfettin, edebiyatla hangi şartlar altında uğraştığını anı defterine yazdığı satırlarla dile getirir. "Evet, İtalyan Muharebesi, Balkan Muharebesi. Ben Yanya Kalesi'nde esir oldum. Yunanistan'da bir seneden ziyade esirlik, İstanbul'a gelip kendimi toplayacağım zaman annemin ölümü, sonra Cihan Harbi. İşte 4 senedir bu felaketli harbin müthiş buhranı içindeyiz. Yarım okka ekmek 30 kuruşa satılırken kim edebiyatla uğraşabilir? Ama ben uğraştım." Bu zor dönemde bütün gücünü kullanarak her hafta bir hikaye kaleme alır Ömer Seyfettin.
0: Milli edebiyat akımının yanı sıra yeni lisan hareketinin öncüsü olarak Türk edebiyatı tarihinde ayrı bir yere sahip olan Ömer Seyfettin, Yeni Lisan adlı makalesinde dilde sadelik konusunda şu görüşlere yer verir. Şimdi yeni bir hayata giren Türklere yeni, tabii bir lisan, kendi lisanları lazımdır. Milli bir edebiyat vücuda getirmek için evvela milli bir lisan ister. Konuştuğumuz lisan, İstanbul Türkçesi en tabii lisandır. Bu anlayış doğrultusunda yazdığı hikayelerindeki asıl başarısı her düzeyden okuyucunun kolayca anlayabileceği bir dil kullanmasıdır.
1: Ömer Seyfettin'in hikayeleri konuları yönünden çok değişiktir. Konularını sadece İstanbul'dan değil, Balkan şehir ve kasabalarından başlayarak ülkenin dört bir yanından alan hikayeci, toplumun her kesiminden seçtiği kahramanlarla dönemine de ayna tutmuştur. Perili Köşk, Sanduka ve Keramet gibi öykülerinde halk arasında yaygın batıl inanışları, bazılarında ise yabancı kültürle yozlaşmış aydınları eleştirir.
0: Beyaz Lale, Tuhaf Bir Zulüm, Primo Türk Çocuğu adlı hikayelerinde milli bilinci uyandırmaya çalışır. Diyet, Mermer Tezgah gibi hikayelerinde canlandırmış olduğu tipler, dünyada şeref ve haysiyetten daha kutsal bir değer tanımayan, mert, açık sözlü gerçek halk kahramanlarıdır.
1: Ferman, Pembe İncili Kaftan, Topuz adlı hikayelerindeki kahramanlarsa devlet uğruna her türlü tehlikelerle mücadele eden, gözünü kırpmadan ölüme giden cesur ve fedakar insanlardır.
0: Hikayeleri tarih ezeli bir tekerrürdür. Yüksek Ökçeler, Gizli Mabet, Bahar ve Kelebekler, Beyaz Lale, Asilzadeler, Bomba, İlk Düşen Ak, Dalga ve Nokta adlarını taşır. Romanları Ashab-ı Kehfimiz, Harem, Efruz Bey'dir. Fıkra, makale, sohbet ve şiir de yazan Ömer Seyfettin'in diğer kitaplarından bazıları ise sanat ve edebiyat yazıları, Olup Bitenler, Türk Masalları adı altında yayınlanmıştır.
1: Sizlere Ömer Seyfettin'i tanıtmaya çalıştığımız programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler geçirmenizi diliyoruz. Bir başka 100 Türk Edebiyatçısı programında buluşmak umuduyla esen kalın.
2: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
3: Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti sağlık alanında dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. 234 bin metrekare alana inşa edilen hastane, 1458 yatak, 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve 320 poliklinik kapasitesine sahip. Tesiste 458'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Erdoğan, yaklaşık 17 milyar liralık yatırımla tamamlanan hastanenin Samsun ve bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti genelinde 27 şehir hastanesinin tamamlandığını belirten Erdoğan, yapımı süren 13 şehir hastanesinin de hizmete alınacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Ardından Şeybani ile de bir araya gelen Fidan, Suriye'deki temaslarını sürdürdü.

Rabbani ile Şam'da bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti-Suriye ilişkilerinin hızla ilerlediğini söyledi. İki ülke arasında 40 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını belirten Şeybani, ticaret hacminde hedefin 10 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şeybani ayrıca 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nden 700 binden fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi. İsrail saldırılarına da değinen Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'nin egemenliğine verdiği desteğe teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modeli uygulanmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modelinin uygulanmaya başlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, Suriyeli yetkililerin Türkiye Cumhuriyeti'ne örnek alarak terk edilmiş bebekleri koruyucu ailelere vermeye başladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 43 gündüz aktif yaşam merkezi açıldığını belirten Göktaş, çocukların sosyal medyada günlük ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini de açıkladı.

ülkelerini buluşturdu. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Uluslararası Yeniden İmar Şam Fuarı, Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerinden temsilcileri bir araya getirdi. Fuarda TOKİ başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez ülkelerinden 45 kuruluş stand açtı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye Cumhuriyeti'nin kentsel dönüşüm ve sosyal konut tecrübelerini Suriye tarafıyla paylaştıklarını söyledi. Bulut, Türk firmalarının Suriye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirebileceğini belirterek, ülkenin şehirlerinin kendi kültürlerine uygun şekilde yeniden imar edileceğini ifade etti.

arasında işbirliği görüşüldü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ricardo Guariglia'yı Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

heyeti Güney Kore'de programa katılıyor. Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı heyeti dijital dönüşüm, yapay zeka ve eğitim yönetimi alanlarında Güney Kore'nin deneyimlerinden yararlanmak üzere Seul'de eğitim programına katılıyor. KOYKA kapsamında düzenlenen programda eğitim sisteminin geliştirilmesi, dijital yönetişim ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ele alınıyor. Heyet ayrıca Güney Kore'deki eğitim ve teknoloji kurumlarını ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceleyecek.

Hama'da 84 yeniden imar projesi başlatıldı. Suriye'nin Hama kentinde yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü desteklemek amacıyla 84 proje başlatıldı. Kamplarsız Suriye kapsamında yürütülen projeler 70 belde ve köyü kapsıyor. Yaklaşık 7,5 milyon dolarlık projeler arasında 40 eğitim, 18 kanalizasyon, 16 su, 6 sağlık ve 4 yol ve altyapı çalışması bulunuyor. Hama Valiliği çalışmaların altyapı ve hizmet tesisleri yeniden kullanılabilir hale gelene kadar sürdürüleceğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Allah'ım.
1: Açma derdim kardeş, yorgunum yorgun. Yad elinde kalmış vatana döndüm. Kurumuş yarpağı, kesilmiş suyu, bir bari yolunmuş bostana döndüm. Terk ettim diyarım, maldan talandım. Neçar kaldım kapı, kapı dilendim. Sakız oldum, ağızlarda çiğnendim. Bir beli bükülmüş insana döndüm. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. El gücüm yeterdi, bükerdim kolu. Kurt gibi gezerdim. Severdim şöyle, bir dişi tökülmüş aslana döndü. Atlı yayan gamsız köye geçerdi. Kilitsiz kapıyı dilden açar. Arpa ele boğduyu birden biçerdim. Simbili silkinmiş harmana döndüm. Yalan yere avdadıram özümü. Ağlamaktan duman aldı gözümü. Konuşuram kimse almaz sözüm. Bir teli kırılmış kemana döndüm. Yer varma herkese dönüp yaltanma. Bir kere aldansay bir de aldanma. Ekmeği dörde bir, fazla kullanma. Bir şarkı ters olmuş zamana döndüm. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Bu gördüğüm günler kesti hayalim.

0: şu oğlu diyer iş tutmaz elim. Bu gördüğüm günler kesti hayalim. Zor oldu yaşamak. Hak oldu. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm.
1: Peki Mehmet Bey, ağzına sağlık. Doğrudan duygulu bir şiir. Göçmen insanlarımızın dilinden okunan bir şiirdir. Bu özel bir görüştür. Yani benim özel görüşümdür. Peki, ayağınıza sağlık.
0: Sağ olasın.
1: Mehmet Bey, sağ olasın.

kınamayın beni eğer ağlarsam. Kınamayın beni eğer ağlarsam, köçmenim canımla bezar olmuşam. Yıkıldı sarayım, çöl oldu elim, kurtlara kuşlara diyar olmuşam. Köçe köçeyledi gitti kervanım, bir ah çektim göğe çıktı dumanım. Elden düştüm cana yoktu gümenim, saçım bayaz koca hıtyar olmuşam. Ağladım gözyaşım aktı göl oldu, ateş aldı yürek yandı kül oldu. Görmedim eller bana yol oldu, şaşırttım yolumu ne çarılmışam. Çarkı dönmüş felek kırdı kolumu, oyadı yabancılar derdi gülümü. Güller gelir gönlüm diler ölümü, zalim ya da alçak duvar olmuşam. Oğlu ölmüş ana kimin sadlara, oğlu ölmüş ana kimin sadlaram, elim malım mülküm köyüm yadlaram. Akba döneceğim onu beklerim, bağda unutulmuş cüftnar olmuşam. Çocuklarım yadlar eski günleri, sabah olur bekler o kaç billeri. Kudam sakla beni aziz canları, yandı bağım baştan bayar olmuşam. Kazanda su kaynar boşu boş, bir avuç dalı yok atı başım. Kazanda su kaynar boşu boşuna, bir avuç dilim yok atın aşına. Soğan mı hanadı gözüm yaşına, hasratım yürekte.

babasının halını çekenden sonra günün kıymetini ekenden sonra kaç arzun kefine.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.

0: Gel Yusuf, gel, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çalışıyordunuz herhalde, rahatsız etmeyeyim ben.
0: Ne rahatsızlığı Yusuf? Gel şöyle, oturalım biraz. Dur, hemen şu kitapları alayım şuradan. Tozluymuş bunlar da. Buyur Yusuf, buraya oturabilirsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasılsın? Neler yapıyorsun?
1: İyiyim. Evde tercüme yapıyordum bu aralar. Birkaç iş almıştım. Bazı resmi evrakların tercümeleri. Onları bu hafta bitirmem gerek. Benim için biraz sıkıcı ama ne diyorsunuz? Ekmek parası işte.
0: Öyle Yusuf. Ne yapacaksın? Hayat böyle. Çalışmak gerek.
1: Ama sizin işiniz çok güzel. Sürekli kitaplar arasındasınız. Ben de böyle sizin gibi kitaplar arasında olmak isterdim.
0: Olursun inşallah Yusuf. Kitaplar arasında olmak güzeldir. Kitaplar insanı yaşlandırmaz, büyütür. Bitirdin mi gün doğmadanı?
1: Bitirdim. Çok güzeldi. Ama biraz daha bende kalsın istiyorum. Hem sonra size soracağım şeyler de var.

0: Tabii, tabii Yusuf. Kalsın sende, tabii. Ne zaman istersen sorabilirsin. Ben buradayım, hep biliyorsun.
1: Teşekkür ederim. Duvardaki şu resim çok güzelmiş. Yoksa karikatür mü?
0: Hangisi?
1: Şu siyah beyaz olan. Hani ay bir ip yumağı da kadın pencerenin önünde o yumağın ipiyle bir şeyler örüyor.
0: Ha, onu diyorsun. O ne bir resim ne de bir karikatür. O bizim sık sık kararan, karartılan, dünyamıza kandil olan, kandilin ışığıyla karanlığa hakikati nakşeden, bir iz sürücünün belleğimize çizgi diye bıraktığı hikmet parçalarından yalnızca birisi. Şimdi biraz zor senin için. Ama zamanla anlayacaksın Yusuf. Gördükçe, duydukça, okudukça anlayacaksın. Sonra belki sen bana anlatırsın benim kaçırdıklarımı. Bu benim çok sevdiğim bir çizgidir. Hasan Aycı'nın çizgileri. 38 yıldır önümüze ışık tutuyor. Yolumuzu görebilelim diye. Kandil dedim ya demin. 38 yıldır sönmeyen bir kandil düşün. Hep yanıyor, hiç bitmiyor. Aynı 70 yıldır yanan Sezai Karakoç gibi. 700 yıldır yanan Yunus gibi ve birçokları gibi. Hakikatin iz sürücüleri onlar. Yani karartılan dünyaya sürekli kandiller gönderiyor Allah. En başından beri böyle bu. Biz o iz sürücülerinin izini sürebilirsek ne âlâ.
1: Siz onların izini sürün, ben de sizin.
0: Çok incesin Yusuf, ama sen onların izini sürmeye başladın, çoktan başladın bile. Marrakeş'ten buraya Yunus'un peşine gelen sen değil misin?
1: Evet, öyle oldu biraz. Şimdi düşününce...
0: O zaman boş durmak yok Yusuf. Okumaya, görmeye, dinlemeye, yazmaya ve iz sürmeye devam. Her şeyde, her yerde, her zamanda böyle hakikat varken... Parçaları bulmak, biriktirmek, birleştirmek ve sevmek, istemek lazım. Yola çıkmak, her daim yolda olmak lazım. Soluk soluğa koşmak değil... Altımızdaki ayak bastığımız yeri, üstümüzdeki uçsuz bucaksız göğü, arasındakileri ve içimizdekileri görüp dinleyerek yürümek lazım. Gel şimdi seninle yolculuğa çıkalım.
1: Şimdi mi?
0: Evet evet şimdi.
1: Nereye gideceğiz?
0: Yol götürür bizi Yusuf. Nereye götürürse oraya gideceğiz.
1: Nasıl olacak peki?
0: Gözünü kapat ve müziği dinle.

0: yol seni nereye götürdü Yusuf? Beğendin mi müziği?
1: Çok, çok beğendim.
0: Bana öyle geliyor ki yolculuğu anlatıyor. Hatta yolculuğun kendisi bu müzik. Masar, ne demek acaba? Ne güzel şarkı değil mi?
1: Evet, çok güzel. Kim bunlar? Ben daha önce hiç dinlemedim bu müziği.
0: Bunlar Cubran üçlüsü. Üç Filistinli kardeş. Samir, Adnan ve Wissam. Ud çalıyor bize üç udi. Söyle bakalım Yusuf. Onları yola koyan neydi?
1: Hakikat.
0: Onlar da hakikatin izini sürüyorlar. Herkesin bir macerası var Yusuf. Herkesin yolu menzili var. Bak nereden nereye geldik. Bana duvarda asılı bir çizgiyi sordun. O çizgi bize kandil oldu. Işığın izini sürdük. Rüzgarın sesini duyduk. Kandil yolumuzu aydınlattı. Işığı rüzgar kıpırdattı. Çizgilerle sesler birleşti. Yolumuz belirginleşti.
1: Şimdi sırada ne var?
0: Madem duvardaki çizgiyi gördün ve bizi buralara sürükledin, şiire yaklaşmışız demektir. Bu çizgiyi görünce benim aklıma kim gelir bilir misin?
1: Kim?
0: Bizim garip çelebimiz Asaf Halet. Aynı masallarla, tekerlemelerle, efsanelerle, dinlerle, inançlarla, muhterem zatlarla, şiirlerle, resimlerle, musikilerle ve daha nice güzel şeylerle örülü koca bir yumak gibi düşün. Tarih boyunca dünyada olanlara şahit olup dünyanın etrafında dönerken tüm güzelliklerin kendisine yansıdığı ve onları kendi yüzeyinde biriktiren bir yumak. İşte Asaf Halet bir yumağa dönüşen aydan bizlere giyebileceğimiz ve bizi ısıtacak yeni ve güzel kazaklar, atkılar, bereler, hırkalar ören ve örerken de masallar anlatan, o masallara kendinden bir şeyler katıp insanları heyecanlandıran tatlı bir nine gibidir. Biz bu kazakları giyer, hatırlar ve ısınırız.
1: İnsanları ne güzel anlatıyorsunuz. Siz birisini böyle anlatınca ben de çok merak ediyorum. Asaf Halet kim?
0: Asaf Halet... bak bakalım. Burada ne var?
1: Om Mani Padme Hum. Asaf Halet Çelebi.
0: Asaf Halet'in şiirleri. Şimdi al bu kitabı Yusuf. Çok şaşıracaksın. Dedim ya, bizim garip çelebimizdir o. Om Mani Padme Hum'u oku. Bir dahaki geldiğinde konuşalım.
1: Olur, çok sevinirim.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: 98.8 Smooth FM'de.
1: Kalınız.
2: Umut ışıkları bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildim

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Türk Çini sanatı geleneksel Türk sanatlarındandır. Teknik olarak topraktan yapılan bir tabakanın üzerine desen çizilmesi ve sonra yüksek ısıda pişirilmesiyle yapılır. Bu pişirme işine sırlamak adı verilir. Çini genellikle mimari yapılarda, cami, köşk, saray, çeşme, türbe ve benzeri binalarda iç ve dış süslemelerde kullanılır. Çini sanatının kullanıldığı yerler iki çeşittir. 1- Duvar çinileri 2- Evani. Bu tür tabak, vazo, kupa, kase, sürahi, bardak ve benzeri seramik ürünlerinden oluşur. Türkler çok eski zamanlardan beri binalarını çinilerle süslemeyi seviyorlardı. Bu tercih Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları zamanında bir gelenek oldu. Daha sonra Osmanlı döneminde de devam etti. Büyük gelişim gösterdi. Türk çini sanatı 16. yüzyılda İznik çinileriyle zirveye ulaşmıştır. Çini süslemenin 3 ana özelliği vardır. Çok renklidirler. Çini süsleme ile renklerin her çeşidi mimariye girmiştir. Geniş yüzey alanları kaplar. Çok yüksek ısıda pişirildiği için uzun süre kalıcıdır. Uygulama tekniklerine göre çiniler şu şekilde yapılırlar. 1. Mozaik çini tekniği 2. Renkli sır tekniği 3. Sır altına boyama tekniği 4. Perdah tekniği. Çini sanatçıları: Faruk Şahin. 1952 doğumlu olan Faruk Şahin Kütahyalı'dır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünü bitirdi. Sanat tarihi öğretmenliği yaptı ve Kütahya Meslek Yüksekokulu Seramik bölümünü kurdu. Amerika ve Avrupa müzelerinde eserleri bulunur. Yurt içi ve yurt dışında birçok sergiye katılmıştır. Sanatçının yayınlanmış çok sayıda makalesi vardır. Turgut Tuna. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun oldu. Kütahya'da öz çini fabrikası

0: Fabrikası'nın araştırma geliştirme laboratuvarını kurdu ve yönetti. İstanbul Porselen Fabrikası'nda çalıştı. Uludağ Üniversitesi'nde ders verdi. New York'taki bir müzede eserleri vardır. Halen Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Müdürü ve öğretim görevlisidir.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün kurtuluşunda görev alan Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa ile hayatını kaybeden askerleri de rahmetle andı.

Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Fidan, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e iletti. Aliyev de teşekkür ederek kendi selamlarının Erdoğan'a iletilmesini istedi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkileri ele alındı. Enerji ve lojistik alanlarındaki işbirliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin geleceği değerlendirildi.

Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi statükoya bir an önce dönülmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda güvenli ve kesintisiz geçişlerin sağlanması gerektiğini belirterek savaş öncesi statükoya dönülmesi çağrısında bulundu. Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ilişkilerinde enerji, ulaştırma ve ticaret işbirliğinin önemine dikkat çeken Fidan, Bakü

Tiflis-Kars demiryolunun orta koridor açısından önemini vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'e yayılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin barış çabalarını sürdüreceğini ifade etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da alternatif enerji ve ulaştırma projelerinde Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğinin sürdüğünü açıkladı.

Suriye Devlet Başkanı Şara'dan Suriye için 60 milyar dolarlık ekonomi hedefi. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Sara, ülkesinin 2027'ye kadar 2010'daki ekonomik seviyesine dönmesini hedeflediklerini açıkladı. Sara, ekonomiyi yaklaşık 60 milyar dolar seviyesine çıkarmayı planladıklarını belirterek Suriye'nin yatırım için fırsata dönüştüğünü söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Avrupa'dan yatırımcılarla projeler görüşüldüğünü belirten Sara, özellikle gayrimenkul, turizm ve tarım alanlarında yatırım potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.

Devlet Başkanı Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumuna katılmak üzere 21 Eylül'de New York'a gidecek. Şara'nın 23 Eylül'de Genel Kurul'da Suriye adına konuşma yapması bekleniyor. Ziyaret kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi planlanıyor. Görüşmelerde Suriye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin yanı sıra güvenlik, ekonomi ve yeniden yapılanma konularının ele alınması bekleniyor. Şara'nın ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve İsrail'in saldırılarını da gündeme getirmesi bekleniyor.

Suriye ve Azerbaycan'dan ekonomi ve yatırım işbirliği mesajı. Suriye ve Azerbaycan ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliğini güçlendirme yollarını görüştü. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nida Alşar ile Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseynov'un görüşmesinde ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı. Azerbaycan tarafı ayrıca Bakan Şah'ı 25 ve 26 Eylül'de Bakü'de düzenlenecek Uluslararası Yatırım Forumu'na davet etti.

da yeniden yapılanma görüşmesi. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Amerikan ekonomik heyetiyle Şam'da bir araya geldi. Görüşmede yatırım fırsatları ve Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacak işbirliği imkanları ele alındı. Abdurrezzak, bölgesel planlama, inşaat, konut ve gayrimenkul geliştirme alanlarında yatırım ortaklıklarının önemine dikkat çekti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere'deki Suriye Derneği ile işbirliği adımı. Suriye Dışişleri Bakanlığı İngiltere'deki Suriye Derneği heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede yurt içindeki ve dışındaki Suriyeliler arasında bağlantıların güçlendirilmesi ve yeni

var çalışmalarında yurt dışındaki Suriyeli uzmanlardan yararlanılması ele alındı. Taraflar ortak projeler geliştirilmesi ve sürekli koordinasyon sağlanması için çalışma grubu oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı.

Irak Başbakanı Zeydi, Almanya Cumhurbaşkanı Starmer ile görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Almanya'nın başkenti Berlin'de Cumhurbaşkanı Frank-Walter Starmer ile görüştü. Görüşmede Irak ile Almanya arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra yatırım alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ortak çalışma imkanlarını da değerlendirdi.

İran Hürmüz Boğazı'nda MQ-9 tipi İHA düşürüldü. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndaki Keşim Adası üzerinde Amerika Birleşik Devletleri yapımı MQ-9 tipi bir insansız hava aracının düşürüldüğünü öne sürdü. Yapılan açıklamada İHA'nın yerel saatlerle 02:29'da İran hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek vurulduğu belirtildi. İran tarafı bunun düşürülen 52. MQ-9 tipi İHA olduğunu iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri ordusundan ise konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Radyo Yurt FM.
1: Sen Türkmensin, tanıdım seni. Seni ilk gördüğümde tanıdım. Sen Kerkük'lü Türkmensin belli. Başındaki camadanı bağlayışından, çakı gibi duruşundan, sen Kerkük'lü Türkmensin. Seni tanıdım bire değişinden. Sen altın köprülü Türkmensin. Konuşurken bir kolunu Kerkük'e, diğerini Erbil'e uzatıyorsun. Alnındaki su damlalarından belli. Yüzmüşsün zap suyunda. Sen altın köprülü Türkmensin. İki kebap koy bileğe, değişine kurban. Sen Erbil'li Türkmensin. Seni sağ, temiz konuşmandan tanıdım. Tarih kadar eski, yılmaz bakışlı, gök bürü minarası gibi başın dik, sen Erbil'li Türkmensin. Sazındaki tınıdan belli, mızrabı, teli, namezi, acılar diyarı. Tanıdım seni, Feleyoğlu, Çolakoğlu diyarından, telaferli Türkmensin belli. Sizler dosta ekmek tuzsunuz, sofranıza kurban humsumuz. Gözünün yaşı aksu gibi ak, sen tuz hurma tulsun. Elindeki su testisinden belli. Marufoğlu gibi dertli, Ali Haşim gibi cesursun. Yılmayan, yılmayan, hep dalgalanan bayraksın. Vatana kurbansın. Kurban gene meyanından tanıdım seni. Sen Duzlavu Türkmensin. Zeynel Abidin gibi mübarek yüzün, dimdik boyun minare gibi. Boyuna hayran, gözünde reşit feri var. Tanıdım seni, sen bir dağ kokulu Türkmensin. Tanıdım seni yüzündeki barut isinden, dudağındaki çatlaktan, bileğindeki kudretten, gözyaşınla şehidini yıkayan yılmaz bir Türkmensin. Sen Beşirli Türkmensin, tanıdım seni. Bereketli tarlalar nefesin, incecik akarsuyun kenarındaki huzur var yüzünde, ay yüzlüsün. Kıskandılar, zehirlediler seni. Şirinsin Zehra Rahman, hala güzelsin. Güzelliğinden tanıdım, sen taze hurmatulu Türkmensin. Şehriban narım yanağından, portakal rengi saçından, tanıdım seni bacım. Uzaklarda olsan bile içimden atamazlar seni. Bir aşk rüzgarı eser telaferden mendeliye, kuş olur selam dağıtır Türkmen eliye. Bilirim selamınız baş üste dersin her daim. İşte ondandır tanırım seni. Sen Mendelili Türkmensin. Hepinizi tanıyorum. Hepinizi tanıyorum. Siz Türkmensiniz. Acıların yumağı, sabrın çanağı, bütün fırtınalara inat, özgürlüğe susamış, özgürlüğün bayrağı. Tanıdım sizi, siz Türkmensiniz.

94.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 16. bölümünü aktaracağız.

avca koyundu. Küçük bir cemaat olan ve kimin yönetiminde olduğu belirtilmeyen avca koyununu 1663'te 10 asker vergi nüfusu ile 1080 adet koyun ve 22 adet de develeri vardı. Fakat yeni ildeki avca koyunlu mensuplarının sayıca daha kalabalık olduğu görülmektedir. Nitekim bunlardan 150 asker Behramoğlu İsmail Bey, Keçeloğlu Muhsin Bey ve Erzamanoğlu Hacı Murat Bey ile Yeniova Bey Ahmet Bey'in yönetiminde 1690'da Avusturya üzerine düzenlenecek olan bir sefere de çağrılmışlardır.

Avcalı Avşarı. Avşar cemaatine mensup olan bu cemaatin 1630'da Ali Bey'in yönetiminde 60 asker vergi nüfusu ile 24 hane ve 36 toprak vergisi ile 13.935 adet koyunları, 1642'de 22 asker vergi nüfusu ile 1406 adet koyunları, 1663'de 23 asker vergi nüfusu ile 1651 adet koyun ve 8 adet develeri, 1667'de Mehmet Bey'in yönetiminde 24 insan vergi nüfusu ile 2967 adet koyun ve 4 adet develeri, 1673'te yine Mehmet Bey'in yönetiminde 32 asker toprak vergisi ve 1 imam vergi nüfusu ile 3157 adet koyunları bulunmaktaydı. Ayrıca 17. yüzyılda az sayıda Ağcalı cemaatinin mensupları olduğunu görmekteyiz.

Akaş, 1630'da Amik evine tabi olduğu anlaşılan bu cemaatin 14 asker evli vergi nüfusu ile 1000 adet koyunları vardı. 1642'de Şam vilayetinde bulunan Akaş'ın 3 asker vergi nüfusu ile 145 adet koyunları,

Arablu. Beydili cemaatinden olan bu cemaatin 1642'de Musa ve İbrahim Bey'in yönetiminde 23 asker vergi nüfusu ile 3162 adet koyun ve 109 adet de develeri vardı. Musa Bey'e bağlı olan 27 adet vergi nüfusu da bu tarihte yeni ilde kayıtlı bulunmaktaydı.

olarak görmekteyiz. Bunlardan ilkinin 24 asker vergi nüfusu ile 3380 adet koyun ve 43 adet develeri. İkincisinin 6 adet vergi nüfusu ile 480 adet koyun ve 14 adet develeri. Üçüncüsünün ise 11 asker vergi nüfusu ile 1339 adet koyun ve 30 adet de develeri bulunmaktaydı. 1667'de bu defa iki şube olarak gördüğümüz Araplı'nın, Araplı Musa Bey'in şubesinin 15 hane vergi nüfusu ile 1419 adet koyun ve 32 adet develeri, Araplı İbrahim adlı şubesinin de 13 adet vergi nüfusu ile 1259 adet koyun ve 2 adet develeri vardı.

Bundan sonraki sayımların yer aldığı 1673 tarihli defterde de bu iki şubenin aynı vergi nüfusu ile yine aynı miktarda hayvanlara sahip oldukları görülmektedir. Muhtemelen yeniden sayım yapılmadığı için bu cemaatin vergi kaynakları bir önceki deftere göre aynı yazılmıştır.

Baharlu. 1663'te Şam vilayetinde olduğu anlaşılan Baharlu'nun bu zamanda 6 asker, toprak vergisi ve vergi nüfusu ile 800 adet koyunları vardır.

Balabanlı Avşarı. Avşar cemaatinden olan bu cemaatin 1639'da 29 asker vergi nüfusu ile 2262 adet koyunları, 1642'de 25 asker vergi nüfusu ile 937 adet koyunları, 1663'te 15 asker vergi nüfusu ile 949 adet koyunları, 1667'de de Halep'te sakin oldukları anlaşılan 6 asker vergi nüfusu ile 200 adet koyunları bulunmaktaydı. 1673'te ise bu cemaat Boz Koyunlu'nun bir mahallesi olarak gösterilmiştir.

başı büyüklü, Beydeli cemaatinden olan ve 16. yüzyılın ortalarında iki hane, dört gelir vergisi vergi nüfusu bulunan başı büyüklünün 1639'da 13 hane vergi nüfusu ile 3496 adet koyunları, 1642'de 5 asker vergi nüfusu ile 630 adet koyunları, 1663'te 4 asker vergi nüfusu ile 1590 adet koyunları ve 4 adet develeri, 1667'de 4 adet vergi nüfusu ile 1773 adet koyun ve 6 adet develeri, 1673'te ise 4 adet vergi nüfusu ile 1400 adet koyun ve 14 adet de develeri bulunmaktaydı. 1691'de padişah

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün kurtuluşunda görev alan Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa ile hayatını kaybeden askerleri de rahmetle andı.

Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Fidan, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e iletti. Aliyev de teşekkür ederek kendi selamlarının Erdoğan'a iletilmesini istedi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkileri ele alındı. Enerji ve lojistik alanlarındaki işbirliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin geleceği değerlendirildi.

Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi statükoya bir an önce dönülmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda güvenli ve kesintisiz geçişlerin sağlanması gerektiğini belirterek savaş öncesi statükoya dönülmesi çağrısında bulundu. Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ilişkilerinde enerji, ulaştırma ve ticaret işbirliğinin önemine dikkat çeken Fidan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun orta koridor açısından önemini vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'e yayılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin barış çabalarını sürdüreceğini ifade etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da alternatif enerji ve ulaştırma projelerinde Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğinin sürdüğünü açıkladı.

Suriye Devlet Başkanı Şara'dan Suriye için 60 milyar dolarlık ekonomi hedefi. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Sara, ülkesinin 2027'ye kadar 2010'daki ekonomik seviyesine dönmesini hedeflediklerini açıkladı. Şara, ekonomiyi yaklaşık 60 milyar dolar seviyesine çıkarmayı planladıklarını belirterek Suriye'nin yatırım için fırsata dönüştüğünü söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Avrupa'dan yatırımcılarla projeler görüşüldüğünü belirten Şara, özellikle gayrimenkul, turizm ve tarım alanlarında yatırım potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.

Devlet Başkanı Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumuna katılmak üzere 21 Eylül'de New York'a gidecek. Şara'nın 23 Eylül'de Genel Kurul'da Suriye adına konuşma yapması bekleniyor. Ziyaret kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi planlanıyor. Görüşmelerde Suriye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin yanı sıra güvenlik, ekonomi ve yeniden yapılanma konularının ele alınması bekleniyor. Şara'nın ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve İsrail'in saldırılarını da gündeme getirmesi bekleniyor.

Suriye ve Azerbaycan'la ekonomi ve yatırım işbirliği mesajı. Suriye ve Azerbaycan ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliğini güçlendirme yollarını görüştü. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şar ile Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseynov'un görüşmesinde ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı. Azerbaycan tarafı ayrıca Bakan Şar'ı 25 ve 26 Eylül'de Bakü'de düzenlenecek Uluslararası Yatırım Forumu'na davet etti.

arasında yeniden yapılanma görüşmesi. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Amerikan ekonomik heyetiyle Şam'da bir araya geldi. Görüşmede yatırım fırsatları ve Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacak işbirliği imkanları ele alındı. Abdurrezzak, bölgesel planlama, inşaat, konut ve gayrimenkul geliştirme alanlarında yatırım ortaklıklarının önemine dikkat çekti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere'deki Suriye Derneği ile işbirliği adımı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'deki Suriye Derneği heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede yurt içindeki ve dışındaki Suriyeliler arasında bağlantıların güçlendirilmesi ve yeniden imar çalışmalarında yurt dışındaki Suriyeli uzmanlardan yararlanılması ele alındı. Taraflar ortak projeler geliştirilmesi ve sürekli koordinasyon sağlanması için çalışma grubu oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı.

Irak Başbakanı Zeydi, Almanya Cumhurbaşkanı Starmer ile görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Almanya'nın başkenti Berlin'de Cumhurbaşkanı Frank-Walter Starmer ile görüştü. Görüşmede Irak ile Almanya arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra yatırım alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ortak çalışma imkanlarını da değerlendirdi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Mithat Körler'in seslendirdiği Seni Yakacaklar şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Esmeray'ın seslendirdiği Unutama Beni şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Behiye Aksoy'un seslendirdiği Kemancı şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

taşıran arşı gökyüzünü yıkacağız. Erişin damla da.

possibility.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün kurtuluşunda görev alan Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa ile hayatını kaybeden askerleri de rahmetle andı.

Bakan Fizan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Fidan, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e iletti. Aliyev de teşekkür ederek kendi selamlarının Erdoğan'a iletilmesini istedi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkileri ele alındı. Enerji ve lojistik alanlarındaki işbirliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin geleceği değerlendirildi.

Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi statükoya bir an önce dönülmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda güvenli ve kesintisiz geçişlerin sağlanması gerektiğini belirterek savaş öncesi statükoya dönülmesi çağrısında bulundu. Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ilişkilerinde enerji, ulaştırma ve ticaret işbirliğinin önemine dikkat çeken Fidan, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun orta koridor açısından önemini vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'e yayılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin barış çabalarını sürdüreceğini ifade etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da alternatif enerji ve ulaştırma projelerinde Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğinin sürdüğünü açıkladı.

60 milyar dolar seviyesine çıkarmayı planladıklarını belirterek Suriye'nin yatırım için fırsata dönüştüğünü söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Avrupa'dan yatırımcılarla projeler görüşüldüğünü belirten Şara, özellikle gayrimenkul, turizm ve tarım alanlarında yatırım potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.

Suriye Devlet Başkanı Şara'dan Suriye için 60 milyar dolarlık ekonomi hedefi. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Sara, ülkesinin 2027'ye kadar 2010'daki ekonomik seviyesine dönmesini hedeflediklerini açıkladı. Şara, ekonomiyi yaklaşık 60

Devlet Başkanı Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumuna katılmak üzere 21 Eylül'de New York'a gidecek. Şara'nın 23 Eylül'de Genel Kurul'da Suriye adına konuşma yapması bekleniyor. Ziyaret kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi planlanıyor. Görüşmelerde Suriye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin yanı sıra güvenlik, ekonomi ve yeniden yapılanma konularının ele alınması bekleniyor. Şara'nın ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve İsrail'in saldırılarını da gündeme getirmesi bekleniyor.

Suriye ve Azerbaycan'la ekonomi ve yatırım işbirliği mesajı. Suriye ve Azerbaycan ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliğini güçlendirme yollarını görüştü. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şar ile Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseynov'un görüşmesinde ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı. Azerbaycan tarafı ayrıca Bakan Şar'ı 25 ve 26 Eylül'de Bakü'de düzenlenecek Uluslararası Yatırım Forumu'na davet etti.

da yeniden yapılanma görüşmesi. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Amerikan ekonomik heyetiyle Şam'da bir araya geldi. Görüşmede yatırım fırsatları ve Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacak işbirliği imkanları ele alındı. Abdurrezzak, bölgesel planlama, inşaat, konut ve gayrimenkul geliştirme alanlarında yatırım ortaklıklarının önemine dikkat çekti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere'deki Suriye Derneği ile işbirliği adımı. Suriye Dışişleri Bakanlığı İngiltere'deki Suriye Derneği heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede yurt içindeki ve dışındaki Suriyeliler arasında bağlantıların güçlendirilmesi ve yeniden imar çalışmalarında yurt dışındaki Suriyeli uzmanlardan yararlanılması ele alındı. Taraflar ortak projeler geliştirilmesi ve sürekli koordinasyon sağlanması için çalışma grubu oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı.

Irak Başbakanı Zeydi, Almanya Cumhurbaşkanı Starmer ile görüştü. Irak Başbakanı Ali Faleh Zeydi, Almanya'nın başkenti Berlin'de Cumhurbaşkanı Frank-Walter Starmer ile görüştü. Görüşmede Irak ile Almanya arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra yatırım alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ortak çalışma imkanlarını da değerlendirdi.

İran Hürmüz Boğazı'nda MQ-9 tipi İHA düşürüldü. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndaki Keşim Adası üzerinde Amerika Birleşik Devletleri yapımı MQ-9 tipi bir insansız hava aracının düşürüldüğünü öne sürdü. Yapılan açıklamada İHA'nın yerel saatlerle 02:29'da İran hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek vurulduğu belirtildi. İran tarafı bunun düşürülen 52. MQ-9 tipi İHA olduğunu iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri ordusundan ise konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok sevdim.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün kurtuluşunda görev alan Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa ile hayatını kaybeden askerleri de rahmetle andı.

Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Fidan, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e iletti. Aliyev de teşekkür ederek kendi selamlarının Erdoğan'a iletilmesini istedi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkileri ele alındı. Enerji ve lojistik alanlarındaki işbirliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin geleceği değerlendirildi.

Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi statükoya bir an önce dönülmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda güvenli ve kesintisiz geçişlerin sağlanması gerektiğini belirterek savaş öncesi statükoya dönülmesi çağrısında bulundu. Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ilişkilerinde enerji, ulaştırma ve ticaret işbirliğinin önemine dikkat çeken Fidan, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun orta koridor açısından önemini vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'e yayılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin barış çabalarını sürdüreceğini ifade etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da alternatif enerji ve ulaştırma projelerinde Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğinin sürdüğünü açıkladı.

Suriye Devlet Başkanı Şara'dan Suriye için 60 milyar dolarlık ekonomi hedefi. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Sara, ülkesinin 2027'ye kadar 2010'daki ekonomik seviyesine dönmesini hedeflediklerini açıkladı. Şara, ekonomiyi yaklaşık 60 milyar dolar seviyesine çıkarmayı planladıklarını belirterek Suriye'nin yatırım için fırsata dönüştüğünü söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Avrupa'dan yatırımcılarla projeler görüşüldüğünü belirten Şara, özellikle gayrimenkul, turizm ve tarım alanlarında yatırım potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumuna katılmak üzere 21 Eylül'de New York'a gidecek. Şara'nın 23 Eylül'de Genel Kurul'da Suriye adına konuşma yapması bekleniyor. Ziyaret kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi planlanıyor. Görüşmelerde Suriye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin yanı sıra güvenlik, ekonomi ve yeniden yapılanma konularının ele alınması bekleniyor. Şara'nın ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve İsrail'in saldırılarını da gündeme getirmesi bekleniyor.

Suriye ve Azerbaycan'la ekonomi ve yatırım işbirliği mesajı. Suriye ve Azerbaycan ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliğini güçlendirme yollarını görüştü. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nida Alşar ile Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseynov'un görüşmesinde ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı. Azerbaycan tarafı ayrıca Bakan Şar'ı 25 ve 26 Eylül'de Bakü'de düzenlenecek Uluslararası Yatırım Forumu'na davet etti.

Da yeniden yapılanma görüşmesi. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Amerikan ekonomik heyetiyle Şam'da bir araya geldi. Görüşmede yatırım fırsatları ve Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacak işbirliği imkanları ele alındı. Abdurrezzak, bölgesel planlama, inşaat, konut ve gayrimenkul geliştirme alanlarında yatırım ortaklıklarının önemine dikkat çekti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere'deki Suriye Derneği ile işbirliği adımı. Suriye Dışişleri Bakanlığı İngiltere'deki Suriye Derneği heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede yurt içindeki ve dışındaki Suriyeliler arasında bağlantıların güçlendirilmesi ve yeniden imar çalışmalarında yurt dışındaki Suriyeli uzmanlardan yararlanılması ele alındı. Taraflar ortak projeler geliştirilmesi ve sürekli koordinasyon sağlanması için çalışma grubu oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı.

Irak Başbakanı Zeydi, Almanya Cumhurbaşkanı Starmer ile görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Almanya'nın başkenti Berlin'de Cumhurbaşkanı Frank-Walter Starmer ile görüştü. Görüşmede Irak ile Almanya arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra yatırım alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ortak çalışma imkanlarını da değerlendirdi.

İran Hürmüz Boğazı'nda MQ-9 tipi İHA düşürüldü. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndaki Keşim Adası üzerinde Amerika Birleşik Devletleri yapımı MQ-9 tipi bir insansız hava aracının düşürüldüğünü öne sürdü. Yapılan açıklamada İHA'nın yerel saatlerle 02:29'da İran

belirtildi. İran tarafı bunun düşürülen 52. MQ-9 tipi İHA olduğunu iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri ordusundan ise konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıda WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey

son gecemde son gözyaşım, hem ağladım hem de yazdım dertlerimle, yalnız kaldım, içimi döktüm.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün kurtuluşunda görev alan Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa ile hayatını kaybeden askerleri de rahmetle andı.

Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Fidan, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e iletti. Aliyev de teşekkür ederek kendi selamlarının Erdoğan'a iletilmesini istedi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkileri ele alındı. Enerji ve lojistik alanlarındaki işbirliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin geleceği değerlendirildi.

Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi statükoya bir an önce dönülmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda güvenli ve kesintisiz geçişlerin sağlanması gerektiğini belirterek savaş öncesi statükoya dönülmesi çağrısında bulundu. Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ilişkilerinde enerji, ulaştırma ve ticaret işbirliğinin önemine dikkat çeken Fidan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun orta koridor açısından önemini vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'e yayılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin barış çabalarını sürdüreceğini ifade etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da alternatif enerji ve ulaştırma projelerinde Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğinin sürdüğünü açıkladı.

Suriye Devlet Başkanı Şara'dan Suriye için 60 milyar dolarlık ekonomi hedefi. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Sara, ülkesinin 2027'ye kadar 2010'daki ekonomik seviyesine dönmesini hedeflediklerini açıkladı. Şara, ekonomiyi yaklaşık 60 milyar dolar seviyesine çıkarmayı planladıklarını belirterek Suriye'nin yatırım için fırsata dönüştüğünü söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Avrupa'dan yatırımcılarla projeler görüşüldüğünü belirten Şara, özellikle gayrimenkul, turizm ve tarım alanlarında yatırım potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.

Devlet Başkanı Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumuna katılmak üzere 21 Eylül'de New York'a gidecek. Şara'nın 23 Eylül'de Genel Kurul'da Suriye adına konuşma yapması bekleniyor. Ziyaret kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi planlanıyor. Görüşmelerde Suriye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin yanı

Suriye ve Azerbaycan'la ekonomi ve yatırım işbirliği mesajı. Suriye ve Azerbaycan ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliğini güçlendirme yollarını görüştü. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şar ile Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseyinov'un görüşmesinde ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı. Azerbaycan tarafı ayrıca Bakan Şar'ı 25 ve 26 Eylül'de Bakü'de düzenlenecek Uluslararası Yatırım Forumu'na davet etti.

yeniden yapılanma görüşmesi. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Amerikan ekonomik heyetiyle Şam'da bir araya geldi. Görüşmede yatırım fırsatları ve Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacak işbirliği imkanları ele alındı. Abdurrezzak, bölgesel planlama, inşaat, konut ve gayrimenkul geliştirme alanlarında yatırım ortaklıklarının önemine dikkat çekti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere'deki Suriye Derneği ile işbirliği adımı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'deki Suriye Derneği heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede yurt içindeki ve dışındaki Suriyeliler arasında bağlantıların güçlendirilmesi ve yeniden imar çalışmalarında yurt dışındaki Suriyeli uzmanlardan yararlanılması ele alındı. Taraflar ortak projeler geliştirilmesi ve sürekli koordinasyon sağlanması için çalışma grubu oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı.

Irak Başbakanı Zeydi, Almanya Cumhurbaşkanı Starmer ile görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Almanya'nın başkenti Berlin'de Cumhurbaşkanı Frank-Walter Starmer ile görüştü. Görüşmede Irak ile Almanya arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra yatırım alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ortak çalışma imkanlarını da değerlendirdi.

İran Hürmüz Boğazı'nda MQ-9 tipi İHA düşürüldü. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndaki Keşim Adası üzerinde Amerika Birleşik Devletleri yapımı MQ-9 tipi bir insansız hava aracının düşürüldüğünü öne sürdü. Yapılan açıklamada İHA'nın yerel saatlerle 02:29'da İran hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek vurulduğu belirtildi. İran tarafı bunun düşürülen 52. MQ-9 tipi İHA olduğunu iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri ordusundan ise konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Merhaba. Ben çok zengin bir eşyayım. Para işleriyle ben ilgileniyorum. Bizi genellikle deriden yapıyorlar ama bez ve plastik arkadaşlarım da var. Beni bazen evde unutuyorsunuz. Bensiz dışarıda hiçbir şey yapamıyorsunuz. Para, kimlik, kredi kartı ve fotoğraflarınızı benimle taşıyorsunuz. Bilin bakalım, ben neyim?
1: Bildiniz mi? Paramızı neyin içine koyuyoruz? Evet, doğru cevap. Bu nesnenin adı cüzdan. Cüzdanların içine kimlik, kredi kartı, fotoğraf, kartvizit gibi eşyalarımızı da koyuyoruz. Cüzdanlar küçük ve katlanabilir çantalardır. Bil bakalım nesneler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.
2: Gel Yusuf, gel, hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Çalışıyordunuz herhalde, rahatsız etmeyeyim ben.
2: Ne rahatsızlığı Yusuf? Gel şöyle, oturalım biraz. Dur, hemen şu kitapları alayım şuradan. Tozluymuş bunlar da. Buyur Yusuf, buraya oturabilirsin.
3: Teşekkür ederim.
2: Nasılsın? Neler yapıyorsun?
3: İyiyim, evde tercüme yapıyordum bu aralar. Birkaç iş almıştım. Bazı resmi evrakların tercümeleri. Onları bu hafta bitirmem gerek. Benim için biraz sıkıcı ama ne diyorsunuz? Ekmek parası işte.
2: Öyle Yusuf. Ne yapacaksın? Hayat böyle. Çalışmak gerek.
3: Ama sizin işiniz çok güzel. Sürekli kitaplar arasındasınız. Ben de böyle sizin gibi kitaplar arasında olmak isterdim.
2: Olursun inşallah Yusuf. Kitaplar arasında olmak güzeldir. Kitaplar insanı yaşlandırmaz, büyütür. Bitirdin mi gün doğmadanı?
3: Bitirdim. Çok güzeldi. Ama biraz daha bende kalsın istiyorum. Hem sonra size soracağım şeyler de var.
2: Tabii, tabii Yusuf. Kalsın sende, tabii. Ne zaman istersen sorabilirsin. Ben buradayım, hep biliyorsun.
3: Teşekkür ederim. Duvardaki şu resim çok güzelmiş. Yoksa karikatür mü?
2: Hangisi?
3: Şu siyah beyaz olan. Hani ay bir ip yumağı da kadın pencerenin önünde o yumağın ipiyle bir şeyler örüyor.
2: Onu diyorsun. O ne bir resim ne de bir karikatür. O bizim sık sık kararan, karartılan, dünyamıza kandil olan, kandilin ışığıyla karanlığa hakikati nakşeden bir iz sürücünün belleğimize çizgi diye bıraktığı hikmet parçalarından yalnızca birisi. Şimdi biraz zor senin için ama zamanla anlayacaksın Yusuf. Gördükçe, duydukça, okudukça anlayacaksın. Sonra belki sen bana anlatırsın benim kaçırdıklarımı. Bu benim çok sevdiğim bir çizgidir. Hasan Aycı'nın çizgileri 38 yıldır önümüze ışık tutuyor, yolumuzu görebilelim diye. Kandil dedim ya demin, 38 yıldır sönmeyen bir kandil düşün. Hep yanıyor, hiç bitmiyor. Aynı 70 yıldır yanan Sezai Karakoç gibi, 700 yıldır yanan Yunus gibi ve birçokları gibi. Hakikatin iz sürücüleri onlar. Yani karartılan dünyaya sürekli kandiller gönderiyor Allah. En başından beri böyle bu. Biz o iz sürücülerinin izini sürebilirsek ne âlâ.
3: Siz onların izini sürün, ben de sizin.
2: Çok incesin Yusuf ama sen onların izini sürmeye başladın, çoktan başladın bile. Marrakeş'ten buraya Yunus'un peşine gelen sen değil misin?
3: Evet, öyle oldu biraz, şimdi düşününce.
2: O zaman boş durmak yok Yusuf. Okumaya, görmeye, dinlemeye, yazmaya ve iz sürmeye devam. Her şeyde, her yerde, her zamanda böyle hakikat varken parçaları bulmak, biriktirmek, birleştirmek ve sevmek, istemek lazım. Yola çıkmak, her daim yolda olmak lazım. Soluk soluğa koşmak değil, altımızdaki ayak bastığımız yeri, üstümüzdeki uçsuz bucaksız göğü, arasındakileri ve içimizdekileri görüp dinleyerek yürümek lazım. Gel şimdi seninle yolculuğa çıkalım.
3: Şimdi mi?
2: Evet evet şimdi.
3: Nereye gideceğiz?
2: Yol götürür bizi Yusuf.

0: yol seni nereye götürdü Yusuf? Beğendin mi müziği?
1: Çok, çok beğendim.
0: Bana öyle geliyor ki yolculuğu anlatıyor. Hatta yolculuğun kendisi bu müzik. Masar, ne demek acaba? Ne güzel şarkı değil mi?
1: Evet, çok güzel. Kim bunlar? Ben daha önce hiç dinlemedim bu müziği.
0: Bunlar Cubran üçlüsü. Üç Filistinli kardeş. Samir, Adnan ve Wissam. Ud çalıyor bize üç udi. Söyle bakalım Yusuf. Onları yola koyan neydi?
1: Hakikat.
0: Onlar da hakikatin izini sürüyorlar. Herkesin bir macerası var Yusuf. Herkesin yolu menzili var. Bak nereden nereye geldik. Bana duvarda asılı bir çizgiyi sordun. O çizgi bize kandil oldu. Işığın izini sürdük. Rüzgarın sesini duyduk. Kandil yolumuzu aydınlattı. Işığı rüzgar kıpırdattı. Çizgilerle sesler birleşti. Yolumuz belirginleşti.

0: Şimdi sırada ne var?
1: Madem duvardaki çizgiyi gördün ve bizi buralara sürükledin, şiire yaklaşmışız demektir. Bu çizgiyi görünce benim aklıma kim gelir bilir misin?
0: Kim?
1: Bizim garip çelebimiz Asaf Halet. Aynı masallarla, tekerlemelerle, efsanelerle, dinlerle, inançlarla, muhterem zatlarla, şiirlerle, resimlerle, musikilerle ve daha nice güzel şeylerle örülü koca bir yumak gibi düşün. Tarih boyunca dünyada olanlara şahit olup dünyanın etrafında dönerken tüm güzelliklerin kendisine yansıdığı ve onları kendi yüzeyinde biriktiren bir yumak. İşte Asaf Halet, bir yumağa dönüşen aydan bizlere giyebileceğimiz ve bizi ısıtacak yeni ve güzel kazaklar, atkılar, bereler, hırkalar ören ve örerken de masallar anlatan, o masallara kendinden bir şeyler katıp insanları heyecanlandıran tatlı bir nine gibidir. Biz bu kazakları giyer, hatırlar ve ısınırız.
0: İnsanları ne güzel anlatıyorsunuz. Siz birisini böyle anlatınca ben de çok merak ediyorum. Asaf Halet kim?
1: Asaf Halet... bak bakalım. Burada ne var?
0: Om Mani Padme Hum. Asaf Halet Çelebi.
1: Asaf Halet'in şiirleri. Şimdi al bu kitabı Yusuf. Çok şaşıracaksın. Dedim ya, bizim garip çelebimizdir o. Om Mani Padme Hum'u oku. Bir dahaki geldiğinde konuşalım.
0: Olur, çok sevinirim.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Sonsuz sevecektim, birazcık sevseydin, ama senden vazgeçtim.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep

Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Fidan, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e iletti. Aliyev de teşekkür ederek kendi selamlarının Erdoğan'a iletilmesini istedi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkileri ele alındı. Enerji ve lojistik alanlarındaki işbirliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin geleceği değerlendirildi.

Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi statükoya bir an önce dönülmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda güvenli ve kesintisiz geçişlerin sağlanması gerektiğini belirterek savaş öncesi statükoya dönülmesi çağrısında bulundu. Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ilişkilerinde enerji, ulaştırma ve ticaret işbirliğinin önemine dikkat çeken Fidan, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun orta koridor açısından önemini vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'e yayılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin barış çabalarını sürdüreceğini ifade etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da alternatif enerji ve ulaştırma projelerinde Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğinin sürdüğünü açıkladı.

Suriye Devlet Başkanı Şara'dan Suriye için 60 milyar dolarlık ekonomi hedefi. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Sara, ülkesinin 2027'ye kadar 2010'daki ekonomik seviyesine dönmesini hedeflediklerini açıkladı. Şara, ekonomiyi yaklaşık 60 milyar dolar seviyesine çıkarmayı planladıklarını belirterek Suriye'nin yatırım için fırsata dönüştüğünü söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Avrupa'dan yatırımcılarla projeler görüşüldüğünü belirten Şara, özellikle gayrimenkul, turizm ve tarım alanlarında yatırım potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.

Devlet Başkanı Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumuna katılmak üzere 21 Eylül'de New York'a gidecek. Şara'nın 23 Eylül'de Genel Kurul'da Suriye adına konuşma yapması bekleniyor. Ziyaret kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi planlanıyor. Görüşmelerde Suriye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin yanı sıra güvenlik, ekonomi ve yeniden yapılanma konularının ele alınması bekleniyor. Şara'nın ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve İsrail'in saldırılarını da gündeme getirmesi bekleniyor.

Azerbaycan'dan ekonomi ve yatırım işbirliği mesajı. Suriye ve Azerbaycan ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliğini güçlendirme yollarını görüştü. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şar ile Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseynov'un görüşmesinde ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı. Azerbaycan tarafı ayrıca Bakan Şar'ı 25 ve 26 Eylül'de Bakü'de düzenlenecek Uluslararası Yatırım Forumu'na davet etti.

arasında yeniden yapılanma görüşmesi. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Amerikan ekonomik heyetiyle Şam'da bir araya geldi. Görüşmede yatırım fırsatları ve Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacak işbirliği imkanları ele alındı. Abdurrezzak, bölgesel planlama, inşaat, konut ve gayrimenkul geliştirme alanlarında yatırım ortaklıklarının önemine dikkat çekti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere'deki Suriye Derneği ile işbirliği adımı. Suriye Dışişleri Bakanlığı İngiltere'deki Suriye Derneği heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede yurt içindeki ve dışındaki Suriyeliler arasında bağlantıların güçlendirilmesi ve yeniden imar çalışmalarında yurt dışındaki Suriyeli uzmanlardan yararlanılması ele alındı. Taraflar ortak projeler geliştirilmesi ve sürekli koordinasyon sağlanması için çalışma grubu oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı.

Irak Başbakanı Zeydi, Almanya Cumhurbaşkanı Starmer ile görüştü. Irak Başbakanı Ali Faleh Zeydi, Almanya'nın başkenti Berlin'de Cumhurbaşkanı Frank-Walter Starmer ile görüştü. Görüşmede Irak ile Almanya arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra yatırım alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ortak çalışma imkanlarını da değerlendirdi.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. Sarılmak çok güzel. Ben her zaman her şeye sarılıyorum. Ben sarmaşık grubundayım. Çiçeklerim sarı ve beyaz renkli. Yapraklarım hep yeşil renkli. Kış aylarında su istemiyorum. Çok güzel kokuyorum. Çok lezzetli bir balım var.
1: Bu bitki en çok bahçeyi seviyor ve bahçede yaşıyor. Adı hanımeli. Yaklaşık 180 türü var. Bu türlerin 100 tanesi Çin'de. Hanım elinin kokusu ve görüntüsü bahçeleri daha güzel yapıyor. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Yurdumuzun sesi Yurt FM.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Merhaba. Ben dünyanın en yavaş hayvanlarından biriyim. Ama yarışta tavşanı geçiyorum. Ayrıca biz çok ama çok uzun yaşıyoruz. Mesela ben tam 177 yaşındayım. Evet evet, yanlış duymadınız. 177 yaşındayım. Size bir ipucu daha vereyim. Benim evim sırtımda. Bil bakalım ben kimim?
1: Bu hayvanı tanıdınız mı? Ona kaplumbağa diyoruz. Diğer bir adı da tozbağa. Çok çok yavaş bir hayvan. Ama çok da uzun yaşıyorlar. Kaplumbağalar 250-300 yıl yaşayabiliyor. Kaplumbağa ile tavşan hikayesini hepimiz biliyoruz değil mi? Kaplumbağalar yavaş ama akıllı hayvanlardır. Bil bakalım hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün kurtuluşunda görev alan Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa ile hayatını kaybeden askerleri de rahmetle andı.

tarafından kabul edildi. Fidan görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e iletti. Aliyev de teşekkür ederek kendi selamlarının Erdoğan'a iletilmesini istedi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkileri ele alındı. Enerji ve lojistik alanlarındaki işbirliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin geleceği değerlendirildi.

Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi statükoya bir an önce dönülmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda güvenli ve kesintisiz geçişlerin sağlanması gerektiğini belirterek savaş öncesi statükoya dönülmesi çağrısında bulundu. Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ilişkilerinde enerji, ulaştırma ve ticaret işbirliğinin önemine dikkat çeken Fidan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun orta koridor açısından önemini vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'e yayılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin barış çabalarını sürdüreceğini ifade etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da alternatif enerji ve ulaştırma projelerinde Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğinin sürdüğünü açıkladı.

Devlet Başkanı Şara'dan Suriye için 60 milyar dolarlık ekonomi hedefi. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, ülkesinin 2027'ye kadar 2010'daki ekonomik seviyesine dönmesini hedeflediklerini açıkladı. Şara, ekonomiyi yaklaşık 60 milyar dolar seviyesine çıkarmayı planladıklarını belirterek Suriye'nin yatırım için fırsata dönüştüğünü söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Avrupa'dan yatırımcılarla projeler görüşüldüğünü belirten Şara, özellikle gayrimenkul, turizm ve tarım alanlarında yatırım potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.

Devlet Başkanı Şarap Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumuna katılmak üzere 21 Eylül'de New York'a gidecek. Şarap'ın 23 Eylül'de Genel Kurul'da Suriye adına konuşma yapması bekleniyor. Ziyaret kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi planlanıyor. Görüşmelerde Suriye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin yanı sıra güvenlik, ekonomi ve yeniden yapılanma konularının ele alınması bekleniyor. Şarap'ın ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve İsrail'in saldırılarını da gündeme getirmesi bekleniyor.

Suriye ve Azerbaycan'la ekonomi ve yatırım işbirliği mesajı. Suriye ve Azerbaycan ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliğini güçlendirme yollarını görüştü. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nida Alşar ile Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseynov'un görüşmesinde ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı. Azerbaycan tarafı ayrıca Bakan Şar'ı 25 ve 26 Eylül'de Bakü'de düzenlenecek Uluslararası Yatırım Forumu'na davet etti.

arasında yeniden yapılanma görüşmesi. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Amerikan ekonomik heyetiyle Şam'da bir araya geldi. Görüşmede yatırım fırsatları ve Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacak işbirliği imkanları ele alındı. Abdurrezzak, bölgesel planlama, inşaat, konut ve gayrimenkul geliştirme alanlarında yatırım ortaklıklarının önemine dikkat çekti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere'deki Suriye Derneği ile işbirliği adımı. Suriye Dışişleri Bakanlığı İngiltere'deki Suriye Derneği heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede yurt içindeki ve dışındaki Suriyeliler arasında bağlantıların güçlendirilmesi ve yeniden imar çalışmalarında yurt dışındaki Suriyeli uzmanlardan yararlanılması ele alındı. Taraflar ortak projeler geliştirilmesi ve sürekli koordinasyon sağlanması için çalışma grubu oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı.

Irak Başbakanı Zeydi, Almanya Cumhurbaşkanı Starmer ile görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Almanya'nın başkenti Berlin'de Cumhurbaşkanı Frank-Walter Starmer ile görüştü. Görüşmede Irak ile Almanya arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra yatırım alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ortak çalışma imkanlarını da değerlendirdi.

İran Hürmüz Boğazı'nda MQ-9 tipi İHA düşürüldü. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndaki Keşim Adası üzerinde Amerika Birleşik Devletleri yapımı MQ-9 tipi bir insansız hava aracının düşürüldüğünü öne sürdü. Yapılan açıklamada İHA'nın yerel saatlerle 02:29'da İran hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek vurulduğu belirtildi. İran tarafı bunun düşürülen 52. MQ-9 tipi İHA olduğunu iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri ordusundan ise konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Damak tadı.
1: Merhaba. Herkese iyi günler.
2: Herkese iyi günler.
1: Nasılsın Şule?
2: Çok iyiyim Ahmet. Sen nasılsın?
1: Ben de çok iyiyim. Bugün yine çok şıksın. Mutfak önlüğün harika.
2: Teşekkürler. Seninki de harika.
1: Ya dinleyiciler görmüyor. Niye söylüyorsun?
2: Niye? Önlük giymek ayıp mı?
1: Ya tamam yeter. Bugün bize nasıl bir yemek yapacaksın Şule?
2: Tavuk sever misin Ahmet?
1: Çok severim. Yumurta mı kıracaksın bize?
2: Tavuk diyorum. Yumurta nereden çıktı?
1: Tavuktan.
2: Ahmet lütfen. Bugün daha fazla şaka yapma.
1: Bence güzeldi.
2: Neyse. Tamam. Bugün tavuk kavurma yapacağım. Ne yapıyorsun?
1: Seviniyorum. Bak.
2: Hadi o zaman. Hiç zaman kaybetmeyelim. Hemen başlayalım.
1: Başlayalım.
2: Önce malzemelerimizi bir sayalım.
1: Evet, malzemeler.
2: 2 adet tavuk göğsü, yarım çay bardağı su, 2 tatlı kaşığı salça, 1 adet kuru soğan, 1 adet domates, 2 adet yeşil biber, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz, nane, kekik, karabiber, kimyon ve pul biber.
1: Tavuk kavurma sanırım bol baharatlı bir yemek olacak.
2: Evet, ama baharatsız da olabilir. Tercihe göre değişir.
1: Biz baharatlı yapalım Şule.
2: Bence de. Baharatı bol olsun Ahmet. Sen tavukları küçük küçük doğrar mısın Ahmet?
1: Tabii.
2: Ben de bu arada biber ve soğanları doğrayayım. Ben soğan ve biberleri doğradım.
1: Nasıl? Ben de güzel doğramış mıyım?
2: Harika doğramışsın. Sevgili dinleyicilerimiz, tava biraz geniş olsun. Böylece malzemeleri daha rahat karıştırabiliriz. Tavaya önce yağı, biberi, soğanı koyalım. Soğanların rengi değişsin. Yaklaşık bir 5 dakika kadar soğanları kavuracağız.

0: Soğan ve biberleri kavurdum. Şimdi tavukları koyalım. Tavukları da 15 dakika kavuralım.
1: Sen malzemeleri koy, ben de karıştırayım.
0: İyice kavuralım. Tavuklar biraz kızarsın Ahmet.

0: Evet, tavuklar kızarmış.
1: Baharatları ne zaman koyacağız?
0: Salçalı suyu koyalım, sonra baharatları koyarız.
1: Ben salçalı suyu hazırladım.
0: Süpersin. Süpersin Ahmet. Suyu tavukların üzerine dökelim o zaman.
1: Tabii. Baharatları da koyayım mı?
0: Koyalım.
1: Ne kadar koymamı istersin?
0: Hiç fark etmez.
1: Peki en çok hangi baharatı seviyorsun?
0: Karabiber. Bana göre tavuk karabibersiz olmaz Ahmet. Peki sen en çok hangi baharatı seviyorsun?
1: Kırmızı pul biber. Ben de pul bibersiz hiçbir yemeği yemem.
0: Gerçekten mi?
1: Pilavı bile pul biberli yerim.
0: Çok ilginç.
1: Baharatları da koydum. Şimdi sırada ne var?
0: 15 dakika kadar kavurduktan sonra yemeği ocaktan alacağız. Daha sonra servis yapacağız.

0: Evet, tavuk kavurma pişti.
1: Çok güzel koktu. Hemen tadına bakmak istiyorum.
0: O zaman hemen servis yapalım.
1: Bugün yine harika bir yemek yaptık. Hem çok kolay hem de çok lezzetli.
0: Tavuk kavurmayı dinleyicilerimiz de evlerinde yapabilir.
1: Herkese afiyet olsun. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Damak tadı.
3: Damak tadı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Cilt sanatı. İslamiyetle birlikte gelişen cilt sanatı incelik, zerafet ve güzelliği simgeler. Cilt Arapça'da deri anlamına gelir. Cilt sanatı hem kitapları korumak hem de kitapların kapaklarını süslemek için kullanılır. Cilt sanatı çeşitli malzemelerle yapılır. Osmanlı'da en çok kullanılan malzemeler meşin ve lakedir. Bunun yanında kadife üzerine altın ve gümüş iplikle işleme de yaygındır. Ciltlerde kullanılan motifler genellikle çiçek, buket ve manzaradır. Ayrıca değerli taşlarla süslenen ciltler de vardır. Bütün ciltler deri bir çerçeve içine alınarak

0: ciltlerin dayanıklı olmaları sağlanmıştır. Ciltlerde ebru kağıtları da kullanılmıştır. Bir cilt şu bölümlerden oluşmaktadır. Alt ve üst kapak. Kitabın metnini içine alan bölümdür. Genel olarak kapağın üstü ve bazen de içi süslenir. Sırt. Formaların bağlandığı bölümü örter. Miklep. Kitabın ön tarafını örten kısmın ucundadır. Genellikle üç köşelidir. Okunan yeri belli etmek için kullanılır. İç kapakta oyma sanatı varsa miklepte de oyma vardır. Sertap. Miklebi kitaba bağlar. Kitabın ön kısmını koruyan bölümdür. Cilt sanatçıları. Mücellit Mehmet Çelebi ve Mücellit Süleyman Çelebi Osmanlı'nın iki önemli mücellididir. Fakat hayatları hakkında bilgi yoktur. Necmettin Okyay. Üsküdar'da doğdu. Hat sanatını öğrendi ve icazet aldı. Ebru üzerine çalıştı. Üsküdar Gülnüş Valide Sultan Camii'nde imamlık yaptı. Güzel Sanatlar Akademisi'nde hocalık yaptı. Pek çok koleksiyonda eseri vardır. Ayrıca kendi koleksiyonlarını Topkapı Sarayı Müzesi'ne verdi. 1967'de vefat etti. Emin Barın. Bolu'da doğdu. Babası hattattır. Necmettin Okyay'dan hat dersleri aldı. Hat ve cilt konusunda ihtisas yapması için Almanya'ya gönderildi. Fatih Divanı kitap cildiyle Brüksel'de birincilik kazandı. Pek çok sergisi ve 200'den fazla eseri vardır. 1987 yılında vefat etti. İslam Seçen. Kosova Priştine'de doğdu. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdi. Profesör Sacit Okyay'dan cilt dersleri almıştır. Profesör Emin Barın'dansa modern ciltçiliği öğrenmiştir. Halen Süleymaniye Kütüphanesi'nde cilt servisinde çalışıyor ve İslam yazmalarını onarıyor.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün kurtuluşunda görev alan Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa ile hayatını kaybeden askerleri de rahmetle andı.

Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Fidan, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e iletti. Aliyev de teşekkür ederek kendi selamlarının Erdoğan'a iletilmesini istedi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkileri ele alındı. Enerji ve lojistik alanlarındaki işbirliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin geleceği değerlendirildi.

Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi statükoya bir an önce dönülmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda güvenli ve kesintisiz geçişlerin sağlanması gerektiğini belirterek savaş öncesi statükoya dönülmesi çağrısında bulundu. Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ilişkilerinde enerji, ulaştırma ve ticaret işbirliğinin önemine dikkat çeken Fidan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun orta koridor açısından önemini vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'e yayılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin barış çabalarını sürdüreceğini ifade etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da alternatif enerji ve ulaştırma projelerinde Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğinin sürdüğünü açıkladı.

Suriye Devlet Başkanı Şara'dan Suriye için 60 milyar dolarlık ekonomi hedefi. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, ülkesinin 2027'ye kadar 2010'daki ekonomik seviyesine dönmesini hedeflediklerini açıkladı. Şara, ekonomiyi yaklaşık 60 milyar dolar seviyesine çıkarmayı planladıklarını belirterek Suriye'nin yatırım için fırsata dönüştüğünü söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Avrupa'dan yatırımcılarla projeler görüşüldüğünü belirten Şara, özellikle gayrimenkul, turizm ve tarım alanlarında yatırım potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.

Devlet Başkanı Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumuna katılmak üzere 21 Eylül'de New York'a gidecek. Şara'nın 23 Eylül'de Genel Kurul'da Suriye adına konuşma yapması bekleniyor. Ziyaret kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi planlanıyor. Görüşmelerde Suriye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin yanı sıra güvenlik, ekonomi ve yeniden yapılanma konularının ele alınması bekleniyor. Şara'nın ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve İsrail'in saldırılarını da gündeme getirmesi bekleniyor.

Suriye ve Azerbaycan'la ekonomi ve yatırım işbirliği mesajı. Suriye ve Azerbaycan ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliğini güçlendirme yollarını görüştü. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şar ile Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseyinov'un görüşmesinde ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı. Azerbaycan tarafı ayrıca Bakan Şar'ı 25 ve 26 Eylül'de Bakü'de düzenlenecek Uluslararası Yatırım Forumu'na davet etti.

arasında yeniden yapılanma görüşmesi. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Amerikan ekonomik heyetiyle Şam'da bir araya geldi. Görüşmede yatırım fırsatları ve Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacak işbirliği

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere'deki Suriye Derneği ile işbirliği adımı. Suriye Dışişleri Bakanlığı İngiltere'deki Suriye Derneği heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede yurt içindeki ve dışındaki Suriyeliler arasında bağlantıların güçlendirilmesi ve yeniden imar çalışmalarında yurt dışındaki Suriyeli uzmanlardan yararlanılması ele alındı. Taraflar ortak projeler geliştirilmesi ve sürekli koordinasyon sağlanması için çalışma grubu oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı.

Irak Başbakanı Zeydi, Almanya Cumhurbaşkanı Starmer ile görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Almanya'nın başkenti Berlin'de Cumhurbaşkanı Frank-Walter Starmer ile görüştü. Görüşmede Irak ile Almanya arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra yatırım alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ortak çalışma imkanlarını da değerlendirdi.

İran Hürmüz Boğazı'nda MQ-9 tipi İHA düşürüldü. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndaki Keşim Adası üzerinde Amerika Birleşik Devletleri yapımı MQ-9 tipi bir insansız hava aracının düşürüldüğünü öne sürdü. Yapılan açıklamada İHA'nın yerel saatlerle 02:29'da İran hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek vurulduğu belirtildi. İran tarafı bunun düşürülen 52. MQ-9 tipi İHA olduğunu iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri ordusundan ise konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisiyiz.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi şu anda dinleyicilerimizin üzerine olsun. Çok özel bir gündeyiz. Bugün çok kıymetli bir günde yine çok kıymetli değerli hocamız Mehmet Sıla ile birlikteyiz. Yine ufkumuzu açan bir sohbet, bir program olacak inşallah. Selahaddin'in varisi kim sorusunu ilk programdan beri soruyoruz ve hocamla bunun cevabını aramıyoruz aslında. Selahaddin'in varisinin siz, biz hepimiz olduğunun farkındayız. Öncelikle hocama hemen hiç vakit kaybetmeden bu davetimizi kırmayıp buralara kadar gelip bizlerle bu programın yapımcılığını üstlendiği için şükranlarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Allah razı olsun. Onca işiniz arasında bizlere bu anlamda vakit ayırdığınız için Allah sizden razı olsun. Umuyoruz inşallah yine ufuk açıcı bir sohbet olur, bir program olur. Kardeşlerimiz bundan istifade ederler. Kimler? Selahaddin'in varisleri.
1: İnşallah.
0: Bugün çok önemli bir gün olarak hemen bize hatırlattınız. Ben de sizden, hatta bana attığınız mesajla hemen hatırlatmış oldum. Keşke dedim hocam bugün gelseydi.
1: Evet.
0: Ne kadar iyi olurdu diye düşündüm. O arada siz aradınız. Evet. Allah sizden razı olsun.
1: Sizden de.

0: günü özel kılan nedir hocam? Oradan başlayalım.
1: Bugün tam 8 asır önce 20 Eylül 1187'de Kudüs'ü Selahaddin Eyyubi kuşattı. Yani kurtarmak üzere kuşatma altına aldı. Bu bakımdan bu çok önemli.
0: Bugün başlıyor
1: değil mi? Tam bugün 20 Eylül'de başladı. 2 Ekim'de Kudüs fethedildi. Hmm. Ancak 20 Eylül'e gelmeden evvel biliyorsunuz 4 Temmuz'da Hettin Meydan Muharebesi'yle evet. Kral Guyu ve Konrad'ı Gerard'ı esir almıştı. Ve onlarla Trablus'tan itibaren Sur, Sayda, Askalan, Gazze'ye kadar Müslümanlar Akdeniz'e çıkamıyorlardı.
0: Evet.
1: Kapalıydı. Bu kaleleri birer birer aldı. Ufuk açıldı. Ondan sonra geldi ve bugün 20 Eylül 1187'de Kudüs'ü kuşattı. Bak 4 Temmuz 20 Eylül.
0: Evet.
1: Temmuz, Ağustos, Eylül. Yani 1,5 ay uğraşmış.
0: Evet, evet.
1: O kalelerin temizlenmesi için.
0: Tabii çok.
1: Evet, çok
0: yani
1: önemli.
0: Günümüz açısından da aslında evet. Yani iletişim çağındayız. Çok kısa bir süre olduğunu anlıyoruz aslında.
1: Evet. Burada yine çok diplomatik olaylar var.
0: Evet.
1: Ama ben bunları özet geçmek istiyorum. Tabii. İzin verirseniz. Kuşattı ve içeri haber gönderdi. Koşulsuz teslim olun diye. İçeriden haber geldi. Evet teslim olacağız. Şeylerimizi de vereceğiz. Ha önce Selahaddin Eyyubi'nin bu teslim olun çağrısına içeriden haber geldi. Teslim olmuyoruz diye. Gel al yani. Gel al teslim olmuyoruz dediler. Bunun üzerine hemen kuşatma başladı. Ve Müslüman askerler Selahaddin'in ordusu ufak ufak bazı patlattıkları surlardan içeriye girmeye başladılar. Bunu tabi değişik yerlerde aynı anda başlayınca demoralize oldular. Hemen geldiler. Selahaddin dediler dur. Durdur kuşatmayı. Teslim oluyorsun. Bu sefer Selahaddin'in de insan tarafı var tabi. Ben size söylemiştim dedi. Neden teslim olmadınız? Siz nasıl burada 70 bin Müslüman, Ortodoks Hristiyan, Yahudi kesmişseniz ve ananın elinden evladını alıp önce duvara, kapılara zıba çiviyle çaktıysanız o zulmün karşılığı olarak ben de kılıçla gireceğim oraya dedi. Tekrar içeri girdiler ve döndüler bu sefer. Dediler ki Selahaddin eğer sen 2-3 huruç hareketinden sonra da sonuç alamayınca şövalyeler aynı anında boğdu Selahaddin onları. Uzağa gidemediler. Bu sefer o halde Selahaddin dediler bak şu anda elimizde 5000 Müslüman esir var. Önce onları öldüreceğiz. Görüyor musun şeyi? Yapar mı? Yaparlar.
0: Yaparlar.
1: Onları öldüreceğiz. Sonra kendi çocuk ve kadınlarımızı öldüreceğiz. Ondan sonra savaşarak alabilirsin dediler şeyi. Yani gösterdikleri vahşet olağanüstüydü. Hemen Selahaddin konuştu Kadı Fadıl ile Şeyh-i Şuyuh Sadreddin ile görüştü. Onlar dediler ki evet bunlar bu ihaneti, bu vahşeti, bu hunharlığı yapabilirler.
0: Yaparım.
1: Selahaddin dediler bunu şey yap.
0: Göze alma.
1: Yani göze alma. Şu kadar erkekler şu kadar dirhem, kadınlar şu kadar dirhem ve taşıyacaklarını kadar yükleriyle Sur şehrine doğru gitsinler dediler. Bitti. Ben bu konuda fazla o zaman tamam dedi Selahaddin. Kapıyı açtılar ve onlar da önce 5000 Müslüman esiri aldılar. Hürriyetlerine kavuşturdular. Sonra da onları çoluk çocuk yolu gösterdiler. Kimi merkeple, kimi yaya, kimi atla, arabayla falan gitmeye başladılar. Evet ve Kudüs'e girildi. Kudüs'ün ilk cuma namazını, Selahaddin Eyyubi'nin böyle yerleri süpürüşünü, ahır haline getirilen Mervan Mescidi'ni yeniden camiye çevirdiklerini ve Mescid-i Aksa'yı, Mescid-i Aksa'nın ve Kubbetü Sahra'nın üzerlerine haç dikip orayı kilise haline getirdiklerini, onları indiriyor, hilallerini yerine yerleştiriyor. Allah bin kere razı olsun kendisinden evet. Ve onun yanında olanlardan, onu destek verenlerden. Hutbesi yapılıyor. Artık son bir şey daha var. Burada söyleyeceğim. Kardeşi Adil ve oğlu Ali karşısına alıyor. Diyor ki şimdi ne yapalım? Bak İttihad-ı İslam'ı kurduk. Evet. 1184'te 33 devlet bize biat etti. Bize yine kendi topraklarında özgürler. Bize hem lojistik

0: destek verdiler, hem asker verdiler ki İslam Birliği'nden sonra biz ancak Hittin ile kuşattık ve esir aldık kralı dediler. Ve bugün de Kudüs'ü elhamdülillah 88 yıllık esaretten kurtardık, hürriyetine kavuşturduk. Şimdi ne yapalım dediler. Aynen o noktaya bir daha dokunmak istiyorum. Dediler ki Haçlılar batıdan geliyor, Konya üzerinden. Konya'yı bize bağlayalım dediler. Yani Selçuklu'yu bize bağlayalım. Başka oğlu Ali dedi ki Moğollar dedi Mardin üzerinden geliyorlar dedi. Artuk oğullarını bize bağlayalım dedi. Onlara döndü, dedi ki bakın ikiniz de isabetsizsiniz. Onların yöneticileri Müslüman değil mi? Müslüman. Biz söylediğim zaman bize asker gönderdiler. Aynı acıyı, evet, aynı şecaati gösterdiler değil mi? Evet, o bitti dedi. Onlar aynen yerlerinde kalacak. Ama yine onlara söyleyin. Bundan sonra dedi لَتُفْتَحَنَّ الْكُنْسْتَنْتِنِيَّ فَلَنِيمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنِيمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ dedi. Bundan sonraki hedefimiz Resulullah'ın işaret ettiği komutanı da onun çevresini de övdüğü İstanbul'u, Konstantiniyye'yi almaktır. Yani Resulullah'ın Darul Hadis mezunudur. Evet, Şam Medresesi, tabii. Şam Nuriye Medresesi biliyor bunları. Hatta bazen çocukları alıyor mesela, küçük çocukları. Alıyor onları, anasını, babasını, adını, kendi adlarını, neyi sevdiklerini soruyor. Sonra onları cennet anaların ayağı altındadır hadisini öğreterek gönderiyor. Hmm. Mümin babaya itaat, Allah'a itaattir hadisini öğreterek gönderiyor. Yani yuvayı, aile müessesesini sağlam olsun istiyor. Müslüman,
1: evet,
0: aile.
1: Konuda, evet. İçtimai hayata da önem veriyor. Efendim sosyal hayata da önem veriyor.
0: Evet.
1: Yani bu anlamda zaten önceki programlarımızda hatırlarsa dinleyicilerimiz, sevgili kardeşlerimiz, o öyle güzel bir ortamda yetişmiş ki kendisi sosyolojiden fıkha, evet, belki sanat ilimlerinden savaş ilimlerine kadar o kadar birçok şeyi bünyesinde barındırıyor ki Selahattin, evet, Eyyubi Hazretleri ve doğal olarak sizin anlattığınız şeyler artık bu dördüncü programımız oluyor. Bize çok garip gelmiyor.
0: Evet.
1: Niye gelmiyor hocam? Çünkü şundan, Selahattin Eyyubi ise evet doğrudur. İmajı, anlayışı bizde oluşmuş oluyor.
0: Evet. Çok merhametli bir insan.
1: Evet.
0: Onu da arz edeyim.
1: Tabii ki.
0: Küfür ehli, yani Müslüman katleden dahi yalvardığı zaman, onun hanımları yalvardılar daha doğrusu. Ne olur dediler, biz gideceğimiz Normandiya'yı biz tanımıyoruz. Veya şu falanca şehri Milano'yu bilmiyoruz biz. Biz burada doğduk, burada büyüdük diyorlar. Kocalarımız esir içeride, onları da bizimle beraber izin ver, sen merhametlisin falan diye ona geldikleri zaman bazen gözyaşı döküyor ve parasını veriyor ve Adil'e verdiriyor. Onların da çıkışını sağlayıp birlikte gönderiyor. Selahattin buydu. Şimdi akabinde bir şey söylemek istiyorum.
1: Tabii.
0: Hemen Papa Urbanus, Kudüs Müslümanların eline geçince yeniden asli sahiplerinin, bütün Avrupa'yı yeniden dolaşmaya başlıyor. Diyor ki haydi diyor, Kudüs'ü kurtaran cennetliktir diyor. Ehli cennettir diyor. Yani bunu vurguluyor, vefat ediyor. Kendisinden sonra gelen papa o da aynı şekilde ele alıyor. Yani isimleriyle ben vakit kaybetmek istemiyorum. O da vefat ediyor. Daha sonra papa Tlemps galiba son papa var. O geliyor. O da aynı şekilde bu sefer krallara gidiyorlar. Krallar diyorlar. Bu iş gönüllülerle değil, dindarlarla değil, krallarla gidilirse olur diyorlar. Ve hakikaten Alman kralı çok disiplinli bir ordu, 100 bin kişilik orduyla yola çıkmadan evvel Selahattin'e bir mektup gönderiyor. Selahattin diyor, aldığın yerleri ver, yoksa ben geliyorum diyor. Yoksa karşındayım, geliyorum diyor. Büyük bir orduyla geliyorum. Selahattin devlet protokolünü, devlet terbiyesini bilen bir adam. Aynı şekilde ona mektup yazıyor. Elçi geliyor çünkü. Elçiye veriyor mektubu. Kral diyor, buradaki kiliseler diyor, bütün sizler dahil hepsine açıktır. İbadetlerinizi yapabilirsiniz. Buraya gelebilirsiniz. Elimdeki esirleri de sana verebilirim diyor. Ama diyor, Kudüs istiyorsan ve gelmeye kararlıysan meydanlarda, dağlarda, sahillerde seni bekliyorum diyor.
1: Önce o cesaret örneğinde gösteriyor tabii. Önce diplomasi.
0: Tabii.
1: Sonrasında. Ama evet, gelene de hayır demiyor.
0: Hayır demiyor. Sen evet, kararlıysan
1: evet,
0: ben seni meydanlarda, hangi meydanda istiyorsan, hangi dağda istiyorsan, hangi sahilde istiyorsan

0: hazırım diyor. Bunu da söylüyor. O bakıyor ki Frederick Barbarossa, Selahaddin böyle sıradan bir adam değil. Evet. Abi 100 binlik kişilik orduyla yola çıkıyor. Bir kışı Edirne'de geçiriyor.
1: Üçüncü Haçlı Seferi'ne doğru gidiyoruz.
0: Tam herhalde. Şu anda üçüncü Haçlı Seferi'nin başlanmasından ediyorum. İlk hareket eden bir kara ordusuyla Frederick Barbarossa 100 binlik ordu Macaristan'ı ve Sırbistan'ı çiğneyerek, Sırbistan diyorum yani Yugoslavya bunu diyelim. Evet. Geliyor Edirne'ye geliyor, Bizans'a ait Edirne'yi kışı Edirne'de geçiriyor. Uzun yol. Evet. Uçakla gitmiyorsun.
1: Tabii ki.
0: Sonra Bahar'la birlikte Gelibolu üzerinden Lapseki'ye, Lapseki'den Konya'ya geliyor. Tabii çıkar çıkmaz hemen 2. Kılıç Aslan muayyen yerlerde bilmediklerde vuruyor. Biraz zayıflatıyor onu. Ve yavaş hareket eden lojistik var arkada mesela. Arabalar var, gıda arabaları var. Bilmem böyle
1: teçhizat
0: malzemeler, evet, teçhizat var. O ta yeri de gidince güm diye oraya giriyor. Onları ortadan kaldırıyor, dağıtıyor. Sonra geliyor Konya'ya. Konya'ya gelince Kılıç Aslan ordusuyla dağlara çekiliyor ve onu takip ediyor. İkinci Kılıç Aslan'a haber gönderiyor. Diyor ki bak ben senin memleketinde kalıcı değilim diyor. Buradan sadece güzergah olduğu için geçiyorum diyor. Ben buradan diyor Konya'dan işte alacaklarım var, yiyecek, gıdamı da alacağım. Dinleneceğim, Meram'da dinleneceğim ve gideceğim diyor. Selahaddin de şey 2. Kılıç Aslan da diyor ki benim muradım da diyor seni Kudüs'e göndermemek diyor. Bu önemli bu.
1: Evet, çok önemli.
0: Onun için yine yola çıkıyorlar. Yine uygun yerlerde vuruyor geçiyor Kılıç Aslan. Yine bir kasta yüzlerce binlerce askerini telef ediyor, perişan ediyor. Geçiyor ama onlar da dağda yörüklerin sürülerine el koyuyorlar. Yakaladıklarını, çadırlarını yakıyorlar. Yörük çadırlarını yakıyorlar. Yani önlerinde ne varsa onları. Bu arada Klikya'da yani Adana, Çukurova'da Ermeniler var. Ermeniler çok yardım ediyorlar bunlara. Yani yardım sıkıysa etmesin, bir de o var ha. Bir de zor tarafı var yani. Yani edersen et, Hristiyansın. Mezhebin farklı ama mühim değil. Bana yardım edeceksin. Ediyor. Tam ilahi kader tecelli ediyor. Tam da Selahaddin'in bütün İslam ülkelerine haber gönderiyor. Gelin diyor, bak düşmanlarımız karşımızda. Tıpkı Ali İzzet Begoviç'in dediği gibi. Bütün düşmanlarımız karşımızda. Dostlarımız neredesiniz?
1: Öyle.
0: Müslümanlar neredesin? Endülüs'e bile haber gönderiyor Selahaddin. Diyor yardım edin buraya. Endülüs'ün durumu iyi değil. Ama onlar da mektupla hediyeler gönderiyorlar. Gelemeyiz. Bizim durumumuz evet. Uygun değil diyorlar. Tam şeyden geçerken Göksu Irmağı'ndan yani Silifke Çayı'ndan geçerken ağır zırhı ve kadanı atıyla suya girer girmez bir anda alabora oluyor ve çok iyi yüzme bilenler peşine gidiyorlar ama tutup çıkarttıkları zaman bakıyorlar ki Frederick Barbarossa boğulmuş, ölmüş. Alıyorlar cesedini kenara çıkartıyorlar. Arkadan gelen birlikler bakıyorlar ki kral
1: öldü.
0: Ölmüş, boğulmuş. Burada bir diyorlar uğursuzluk var. Ordunun büyük bir kısmı devam etmiyor. Silifke Çayı'ndan itibaren geri dönüyor.
1: Moral olarak çöküyorlar.
0: Müthiş bir şey.
1: Evet, evet. Allah merhameti yani yardım ya. Gerçekten.
0: Ancak 5000 kişilik bir şövalye ordusu ki oğlu da yine Frederick Schwaben oğlu.
1: Evet.
0: Frederick Barbarossa, Frederick Schwaben oğlu devam ediyor. Yola devam ediyor ve gemiyle Beyrut'a geçiyor. Beyrut tarafına gemiyle geçiyor. Yani karadan da gitmiyor. 5000 kişilik ordu ile gidiyor. Gerisi geri dönüyor. Bak 100 binlik orduyla çıkan Allah'a şükürler olsun Selahaddin rahatlıyor, nefes alıyor. Ama bu arada İngiltere kralı aslan yürekli Richard diyorlar kendisine, aslan yürekli diyorlar İngiltere'de. Bir de Philip August Fransa kralı. İki kraliyet ordusu deniz yoluyla geliyorlar ki geldikleri zaman Sur şehrine, Akka'ya deniz görünmüyor. Yani atlarıyla, erzaklarıyla, askerleriyle gelmiş ki yani bu yazanlar bunu söylerler. Deniz, neredeyse deniz görünmeyecek kadar şey vardı, gemi vardı, filika vardı,
1: evet, evet.
0: Kadırga vardı diye. Ancak Richard, aslan Richard karaya çıkmadan evvel önce gidiyor, Venediklilerden Kıbrıs'ı alıyor. Kıbrıs tramplen. Şu anda evet. bile Kıbrıs'ta iki tane Hala, evet. üsleri var. Alör ondan sonra geçiyor. Ve Frederick Philip Auguste buluşuyorlar ve sahil savaşları başlıyor. Akka'yı kuşatıyorlar. İlk yaptıkları Akka kuşatması. Bir iki küçük meydan muharebesi ve Akka'yı kuşatıyorlar. Akka kuşatmasında bir olay var. Bunu söylemek lazım. Denizden kuşatıyorlar. Bitmedi. Karadan da derin hendek kazıyorlar. Kuşatıyorlar. İki taraftan kuşatıyorlar. Selahaddin kuşatılanları kuşatıyor. Yani denizden kuşatma var, karadan da kuşatma var. Karadan kuşatanları kuşatıyor. Ama artık o kadar çok geliyor ki Sur şehrine sığmıyorlar. Çok sayıda geliyorlar. Selahaddin dağa çekilmek zorunda kalıyor. Ama kalede Müslümanlar var. Komutanlar var. Onlar çarpışmaya devam ediyor. Onlara da yardım yapılan bir savcı girişimde içeri giriyorlar. Yardım ediyorlar. Ama onlar bırakmıyorlar. Arkası geliyor çünkü. Devamlı evet, olarak evet, geliyorlar. Bu arada bir olay var. Onu söyleyeyim. Orayı kaybediyoruz. Akka'yı alıyorlar. Fakat Selahaddin hastalığı nüksediyor. Hastalığı derken malaryayı kastediyorum. Sıtmaydı Selahaddin. Ve sıtmadan vefat etti. Tam orada savaşın orta yerinde bir savaş kızgın şekilde devam ederken Şam'dan biri geldi. Şam 3 menzil mesafede. Yani 20-40-60 bulunduğu yer. Savaşın yapıldığı yer. Çok yakın Kudüs'le Şam birbirine yakın biliyorsunuz. Evet, tabii. Şimdi haber diyorlar ki sultanım diyorlar Şam'dan hanım eşiniz İsmedüddin Emine Ünver Hatun'dan bir ulak geldi diyorlar. Haberci geldi. Gelsin diyor. Böyle durup bakıyor. Savaş devam ediyor çünkü. Geliyor. Söyle ne var diyor. Hiç bakın. Sultanım diyor. Eşiniz, hanımınız İsmedüddin Emine Ünver'den bir acı haber getirdim. Oğlunuz İsmail vefat etti diyor.
1: Allahu Ekber.
0: Yani evladı hemen epati yapmak lazım burada. Evladını kaybetmiş bir anne gidip onu teskin etsin. Acısına ortak olsun. Kendisi o anda o acıyı yaşıyor zaten.
1: Evet.
0: Duruyor böyle. Herhalde Fatih okuyor. Yani İbnül Esir'dir onun vaka nüvisi söylemiştim. Evet. Böyle dayanamıyor böyle. Böyle atıyla kavis çiziyor falan. O adam duruyor. Hep bakıyorlar şeye Selahaddin'e. Selahaddin her askeri birer oğlu İsmail gibi düşünüyor. Selahaddin. Bakıyor en sıcak yerine atını bir topukluyor ve hiç kimseye bir şey demeden sanki oğlu İsmail'e kavuşmak ister gibi. Savaşın en kızgın yerine hızla gidiyor böyle elinde kılıç. Murat Han var onun şeyi koruyucusu, muhafızı. Deli gibi fedailerle birlikte peşinden aynı süratte gidiyor. Şehitler vererek Selahaddin'i alıp tekrar yerine getiriyor. Evet. Bu müthiş bir olaydır.
1: Gerçekten ben yani, de. Yani ne söyleyeceğimi bilemedim. Yani, ben de, yani bunu, siz anlatırken gözleriniz doldu.
0: Ben duygulanıyorum.
1: Benim de gözlerim doldu. Yani gerçekten Selahaddinler kolay yetişmiyor derken boşa konuşmuyor demek ki. Tabii. Büyüklerimiz. Tabii. Selahaddin olmak için de yani bu acılara katlanarak büyümek gerekiyor evet, demek. Evet. Bu acılarla insanlar pekişiyor.
0: Tabii, tabii.
1: Bu arada dinleyicilerimiz şeyi unutmasınlar. O çerçeveyi çizelim bence. Hasan Yürekli Richard'la o ismiydi. Diğer komutanın ismi.
0: Philip Auguste.
1: Auguste.
0: Evet.
1: Onun öncesinde şey var.
0: Frederick Barbaros.
1: Bu şu anlama geliyor değil mi? Yani Kudüs'ün tekrar alınması için neredeyse
0: bütün Avrupa.
1: Aynen. Yani şey değil bu. Alman. İşte sadece Almanlardan oluşmuyor. Avrupa'nın Macarından bilmem işte Venediklisine kadar her yerinden.
0: Normanlar. Bak Normanlar.
1: Evet.
0: Demek İtalyan şehir devletleridir. Yani Milano, Venedik,
1: tabii,
0: Ceneviz bunların hepsi o Norman diyoruz bunlara. Çok zengin dükler, kontesler.
1: Evet, evet.
0: Onlar geliyor.
1: Ne kadar büyük bir ordu olduğunu çok, insanlar kafasında tahayyül etsinler
0: aynen,
1: şöyle.
0: Aynen.
1: Avrupa'nın tamamı
0: evet,
1: Selahaddin Eyyubi'den Kudüs'ü evet, almak için harekete geçiyor ve ilk durakları Akka değil ama Akka'yı ilk etapta alıyorlar.
0: Alıyorlar ama
1: alıyorlar.
0: Onlar da çok ceset veriyorlar.
1: Evet.
0: Biz şehit veriyoruz. Tam şey alınmak üzere şey tamam diyorlar gel şey yapalım ne istiyorsun? Bize diyorlar kutsal haçı gönder. Kutsal haçı gönder. Aldığın esirleri gönder. Şu kadar da para gönder. Biz o zaman bunları verelim diyorlar. yemin edin diyor. Yani bunu yeminle söyleyin. Çünkü güvenilmez münafıklara. Düşmana güvenilmez. Hakikaten güvenilir. Güvenilmediklerini birçok yerde gösteriyorlar. Burada da onu görüyoruz. Gönderiyor bir kısmını. Ondan sonra bekliyor gelsin diye. Bir anda karar veriyorlar. Bize doğru hücuma geçiyorlar. Meğer bu bir ay boyunca barış görüşmelerini konuşurken içerideki esirleri önce kadın ve kadınların çocukların önünde babalarını öldürüyorlarmış. Hmm. İçeride katliam var. Akka Kalesi'nin içinde.
1: Evet.
0: Katliam var. Ondan sonra da kadınları ve çocukları öldürmüşler. Hmm. Onlar o sırada onu yapıyorlarmış.
1: Zaten vermiş. Zaten verilecek bir şey kalmamış evet, bu evet. anlamda. Evet.
0: O zaman saldırıyorlar ve tekrar sıkışıyorlar bu sefer. Yani tekrar Sura ve Akka'ya sıkışıyorlar. Selahattin peşini bırakmıyor. En son şunu söyleyeyim. Hasta oluyor ikisi de. İkisi de hasta. Çünkü Orta Doğu'nun subtropikal iklim onlara göre değil. Hasta olunca şey istiyorlar, karar veriyorlar. Geliş sebepleri şey ya, Frederick Barba şey istiyor, Aslan Yürekli Richard görüşmek istiyor. Ona da aynı cevabı veriyor.
1: Akka ile Kudüs arası nasıl hocam? Ne kadar
0: yakın,
1: mesafe?
0: Yakın, ne kadar yakın? Yakın. Yine dedim ya az önce 3 menzil. Yani 60 kilometre.
1: Ha, çok değil evet. Mesela biz, Kudüs'e gelmişler, yaklaşmışlar.
0: Biz Tel Aviv'e yani Yafa'ya iniyoruz. 40 kilometre Kudüs Şerif.
1: Evet.
0: Görüyor
1: evet,
0: musun?
1: Evet.
0: Yani sahile çok yakın. Ondan sonra bir ara şeyin üzerine yürüyorlar. Şeyin üzerine kuşatmaya niyetleniyorlar. Yaklaşıyorlar Kudüs'e. Selahattin tertibatını alıyor. Bölgenin kartograflarını çağırıyor. Bana Kudüs'ü anlatın diyor Richard. Kudüs'ü çiziyorlar. Diyorlar ki bu şuradan eğer bir saldırsak Selahattin bu savaş kurdu Selahattin. Hayattayken biz burayı alamayız diyorlar.
1: Hmm.
0: Hettin tepeleri var buradan karşımıza çıkar. İşte güneyden saldırsak bu başımıza gelir. Kuzeyden böyle mümkün değil diyorlar. O zaman diyorlar konuşalım da diyorlar. Ama tam bu konuşurken Philip August hiçbir şey hastalandığı için hiç kimseye bir şey demeden gemileriyle birden şeyi terk ediyor.
1: Hmm.
0: Yani, Akka önlerinden çekip gidiyor Fransa'ya. O onu itham ediyor. Korkak, alçak diyor. Beni bıraktı gitti diyor. Yalnız kaldım. Ben de hastayım zaten. Selahattin anlaşma yapalım diyor. Yani şerefli bir anlaşmayla döneyim bari. Çünkü Londra'da da diyor taht kavgası başladı diyor.
1: Öyle evet.
0: Bu da başlamış. Ondan sonra ne teklifi ne diyor? Tabii burada da diplomat kardeşi Adil. Hmm. Selahattin'in kardeşi Adil. Adil'e diyor ki kız kardeşim Elizabeth'le sen evlen. Sana onu vereyim. Kudüs'te bir statü hazırlayın. Rahatlıkla gelip bize şey yapalım. Yani Hristiyanlar, İngiliz, Fransız neyse Alman gelip ziyaret etsinler burayı.
1: Evet.
0: Sen de evlen kız kardeşimle diyor. Bunu gelip şeye söylediği zaman ilk defa Selahattin gülüyor. İlk defa gülüyor. Ona söyleyin diyor. Anlıyor gene şey olduğunu, bir çaresizliğini anlıyor. Diyor ki hiç buna gerek yok. Bütün Hristiyanlar gelip burayı şey yapabilirler. Ama diyor sen istediğin zamandan meydana çıkabilirsin diyor. Sana meydanlar açıktır diyor. Yani üstüne gidiyor.
1: Hmm.
0: El harbu hud atun vardır hadis-i şerif. Savaş hiledir.
1: Evet, evet.
0: Yani o da nerede hangi hareketi hangi sözü söyleyeceğini bilen adam. O zaman sözdeki anlaşma yapılmış oluyor. Ve kalkıyor. Hiç adam yok etrafında artık. 120 Türkopol ile bir gemiye biniyor. Kendi gemisiyle. Akdeniz'e açılıp gidiyor. Türkopol demek Müslüman olmayan Türk demektir. Paralı asker demektir. Onlar da var o zaman. Türkopoller var. Şeyhul Cebel Sinan var. Yani Haşhaşilerin hala devamı var. Yani yalnız bugün FETÖ değil Haşhaşiler. Bunlar onlardan örnek evet, almışlar
1: evet,
0: adeta.
1: Evet, evet.
0: Haşhaşiler Hama'da bir kalede. Şeyhul Cebel dağların şeyi Sinan diye geçer. Onlarla da bir olayı var Selahattin'in. İki suikastları var. İkisinden de kurtuluyorlar. Sonra mecbur ve mahkum oluyorlar Selahattin'e. Hmm. Hiç kıllarını kıpırdatmıyorlar. Selahattin ne dediyse onu yapıyorlar. Önce iki tane şey gönderin. Haşhaşin, Fedayun. Konrad'la şeyi, Kral Konrad'la şeyi öldürsün diyor. Değişik yerlerde. Richard'ı öldürsün. Kral Konrad'ı öldürüyor. Zaten öldüren kaçmıyor. Öldürmeyi bekliyor. Cennete gidecek o Şeyhul Cebel. Haşhaşi. Veya kainatın imamına iman edenler için, zavallılar için söylüyorum.
1: Evet.
0: Konrad öldürülüyor.

0: kıl payı kurtuluyor ve iyice gözü yiliyor bölgeden. O zaman 120 Türkopol alıyor, paralı asker gemiye biniyor ve açılıyor şeye. Adriyatik'e yaklaşırken bir fırtınadan gemi batıyor. Zar zor ulaşabiliyor Londra'ya. O da isyan edenlerle karşı savaşırken öldürülüyor. Bu da onun akıbeti efendim.
1: Evet evet yani.
0: Sonra
1: Allah'ın rahmeti aslında bu da bir açıdan baktığımızda demek ki hak bir dava güdülmediği zaman da insanların başına
0: akıbeti var.
1: Evet yani iyi şeyler gelmiyor.
0: Gelmiyor.
1: Çok kötü bir hayat ve kötü bir sonla.
0: Aynen öyle.
1: Çok güzel anlattınız gerçekten.
0: Bir de 93 yani 1193 vefat senesidir. 4 Mart'ta vefat etti Selahaddin.
1: Evet.
0: Mart ayında Şeddadilerden bir arkadaşı var, ilim adamı. Ondan sonra Kadı Fadıl var etrafında. Yüksek ateşle yatıyor Şam'da. Evinde yatıyor yüksek ateşle. Arada bir kendinden geçiyor. Anlıyor ki Allah'a yaklaşmanın vakti geldi. Diyor ki bana Esediler ordusunun bayraktarını gönderin, alemdarını gönderin. Uzun boylu bir genç geliyor. Al diyor mızrağı eline. Çıkarın diyor sandıktaki o kefenimi çıkarın diyor. Bu kefenimi mızrağın ucuna bağlatıyor. Ondan sonra Şam'ın ta periferinden başlayarak ortaya kadar bağırarak bir şey söyleyerek geliyor. Bu da onun son özel vasiyetidir adeta Selahaddin'in. Elinde mızrak diyor ki ey Müslümanlar, ey insanlar, ya Yuhannes diyor. Hristiyan mahalleleri de var orada. Yahudiler de var. Orada herkes güven içinde yaşıyor. Ey insanlar, ey Müslümanlar, bakın Yemen'in, Kuzey Afrika'nın, işte Güney Anadolu'nun, Kudüs'ün, Cezire'nin Fatih'i Sultan Selahaddin bu dünyadan sadece bunu götürüyor diyor. Kefeni gösterir. Yani dünyaya meyletmeyin, hübbü dünya ile yaşamayın, emri bil maruf ve nahi enil münker prensipleriniz olsun. Yani doğruyu tatbik edin, emredin, kötülüğü nehyedin, yasaklayın ve dost doğru irfan üzere yaşayın diye ümmeti Muhammed'e bunu bu olayı numunelik olarak yapıyor. Bak bir uzun boylu bir adam elinde bir kefen şehri dolaşıyor, bağıra bağıra dolaşıyor, etrafında insanlar yığıla yığıla dolaşıyor. Sonra geliyor şu anda Suk-ı Hamidiye'nin yanında Şam kalesi var zaten. Onun içinde Mescid-i Ebevi'nin dışında 20 metre dışında Selahaddin Eyyubi'nin mezarı var efendim. Şam'da Selahaddin'in
1: evet,
0: mezarı. Yanında Birinci Cihan Savaşı'nda şehit düşen 3 pilotumuz var. Yanında yatıyor. Ve 200 metre içeride de Selahaddin'i İslam tarihine yıldız olarak, İslam'ın yıldızı olarak kazandıran Nurettin Mahmud Zengi var. 200 metre içeride. Suk-ı Hamidiye'den, Suk-ı Hamidiye Çarşısı demek. Selahaddin Şam'daki vatandaşını düşünüyor.
1: Evet.
0: Ticari yerini düşünüyor. Kudüs'e bir çarşı yaptırıyor. Kattanin Çarşısı. Kattanin. Kudüs'teki insanları düşünüyor. Yani Yahudi'yi, Müslüman'ı, Hristiyan düşünüyor. Çarşılar, pazarlar kuruyor. Osmanlı medeniyeti dünyanın çok az gördüğü bir uygarlıktır. Ve bizim iftiharımızdır.
1: Aslında Osmanlı medeniyeti de işte Selahaddin Eyyubi gibi büyük zatlar, yine işte Osman Bey öncesi yaşanan medeniyete geçiş sürecinde hepsini toplama aslında.
0: Doğrudur.
1: Bu kahramanlıkların, bu güzelliklerin toplamı. Bir de şeyi söylediniz ya, o çok önemli. Aklıma şu konu geldi. Selahaddin Eyyubi Hazretleri yaşarken çocukluğundan gençliğine, işte savaşçı kalitesinden insan kalitesine, merhametine, ne bileyim insanlara karşı davranışına kadar her haliyle örnek olan bir zat, adeta ölürken de örnek oluyor.
0: Aynen. Aynen.
1: Az önce anlattığınız o mızrak olayında ölürken de örnek oluyor.
0: Kefeni mızrağın ucunda,
1: evet, evet.
0: Dünyaya aldanmayın diyor. Ben bunu götürüyorum. Bak bütün bu ülkelerin sahibi vefatiyim ama buradan bunu götürüyorum diyor.
1: Evet.
0: Vefat haberini bütün millet toplanmış böyle. Vefat ettiğini görüyorlar. Murat Han çıkar, onun muhafızı. Murat Han. Yani yine Oğuzların, Oğuz okçularının şeyi, yöneticisi, komutanı çıkıyor elinde Selahaddin'in kılıcı. Ey ümmeti Muhammed diyor. Selahaddin'in size kalan tek mirası bu diyor. Yani size kalan tek mirası. Miras denir değil mi efendim?
1: Evet, tabii tabii elbette.
0: Yani ondan mal mülk yok.
1: Evet evet, hiçbir şey kalmıyor.
0: Mal mülk hiçbir şey yok.
1: Yani işte örneklik budur ya. Evet. Örneklik budur yani. Evet, biz bile yani şu anda bakıyoruz, küçük hesapların peşindeyiz belki. Hani çok şey değil tabii. Kötü şeyler değil ama evlatlarımıza bir ev bırakalım, bir şey bırakalım falan diye uğraşıyoruz ya. Yani.
0: Evet.
1: Yani bakıyorsunuz o bile yok yani. Yok, o bile doğru. Önemli değil.
0: Doğru.
1: Onlar için Allah'ın rızasını kazanmak ve gelecek kuşakları da, o çok önemli. Böyle bir mefkureyle donatmak, böyle bir ülküyle büyütmek.
0: Ya.
1: Çünkü eğer bu ülkü kaybolursa, bu mefkure kaybolursa maalesef yine aynı o hubbül dünya dediniz ya,
0: ya.
1: O derde düşersek maalesef Selahaddin öncesi hallere veya İslam öncesi hallere tekrar düşeceğiz anlamına, evet, gelir. Çok güzel özetlediniz. Evet, devam edelim.
0: Tabii ki, tabii ki. Kendisi bitti Selahaddin inşallah. Onun rahmet olsun.
1: Bitmez ona. İnşallah.
0: Bitmez inşallah. Bitmiyor, evet, zaten.
1: Tabii bitmeyecek.
0: 9 asırdır biz Selahaddin de Selahaddin. Gazze'li kadından öğreniyoruz.
1: Tabii tabii.
0: Torunları, eşi.
1: Hocam şöyle diyebilir miyiz?
0: Katledilen
1: Selahaddin niye bitmeyecek biliyor musunuz?
0: Evet.
1: İlla biyolojik anlamda söylemiyorum. Lütfen öyle düşünmesinler. Onun torunu olan Osman.
0: Evet.
1: Onun torunu olan Tarık bin Ziyad.
0: Evet, bravo.
1: Onun torunu olan Mehmet Akif.
0: Bravo.
1: Bitmeyecek bu.
0: Bitmeyecek.
1: O yüzden inşallah. Biz anlatmaya devam edeceğiz.
0: Evet.
1: Programımızın Selahaddin'in varisi olarak isimlendirdiysek, evet, devam edeceğiz. Belki bundan sonraki programda Endülüs'ü konuşacağız. Tarık bin Ziyad'lara gireceğiz inşallah.
0: Ben şunu söylemek istiyorum, izin verirseniz son olsun bu da.
1: Tabii ki.
0: Kendisinden 3 asır sonra gelen bir Osman Gazi var.
1: Evet.
0: Osman Gazi. Tabii bu bir öğretmenle Edeb Ali yetiştiriyor onu. Görüyor musun? Bunun da öğretmenleri var. Onun Orhan'a vasiyeti var. Tıpkı Selahaddin'in oğlu Ali'ye yaptığı vasiyet gibi. Oğlum diyor, sakın birilerini öldürerek eteğini kanla kirletme. Kimseye de kin tutma. Çünkü kin ile din aynı yürekte barınmaz diyor Selahaddin.
1: Evet.
0: Çok güzel. Şimdi gelelim Osman Gazi'nin son sözüyle bitirmiş olalım.
1: Tabii.
0: Ve bir başlangıç olsun inşallah. Osman Gazi diyor ki oğlu Orhan'a, yani Alper'e, yani Mehmet'e, yani kardeşime, diyor ki maksudumuz dini hudadır bizim, menzilimiz rih-i hudadır bizim, yoksa kuru mihnet-i kavga değil, şah-ı cihan olmalı dava değil. Hepsinin,
1: evet,
0: ruhu için El Fatiha.
1: Evet, El Fatiha diyelim biz de. Allah razı olsun. Hocama tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyoruz.
0: Evet, teşekkür ederim.
1: Haftaya aynı saatte Selahaddin'in Varisi isimli programımızda tekrar görüşünceye dek hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz değerli dostlarımız, değerli dinleyicilerimiz.
0: Allah'a emanet.

0: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize. Selahaddin'in varisi. Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı...
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün kurtuluşunda görev alan Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa ile hayatını kaybeden askerleri de rahmetle andı.

Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Fidan, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e iletti. Aliyev de teşekkür ederek kendi selamlarının Erdoğan'a iletilmesini istedi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkileri ele alındı. Enerji ve lojistik alanlarındaki işbirliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin geleceği değerlendirildi.

yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda güvenli ve kesintisiz geçişlerin sağlanması gerektiğini belirterek savaş öncesi statükoya dönülmesi çağrısında bulundu. Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ilişkilerinde enerji, ulaştırma ve ticaret işbirliğinin önemine dikkat çeken Fidan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun orta koridor açısından önemini vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'e yayılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin barış çabalarını sürdüreceğini ifade etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da alternatif enerji ve ulaştırma projelerinde Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğinin sürdüğünü açıkladı.

Suriye Devlet Başkanı Şara'dan Suriye için 60 milyar dolarlık ekonomi hedefi. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, ülkesinin 2027'ye kadar 2010'daki ekonomik seviyesine dönmesini hedeflediklerini açıkladı. Şara, ekonomiyi yaklaşık 60 milyar dolar seviyesine çıkarmayı planladıklarını belirterek Suriye'nin yatırım için fırsata dönüştüğünü söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Avrupa'dan yatırımcılarla projeler görüşüldüğünü belirten Şara, özellikle gayrimenkul, turizm ve tarım alanlarında yatırım potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.

Devlet Başkanı Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumuna katılmak üzere 21 Eylül'de New York'a gidecek. Şara'nın 23 Eylül'de Genel Kurul'da Suriye adına konuşma yapması bekleniyor. Ziyaret kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi planlanıyor. Görüşmelerde Suriye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin yanı sıra güvenlik, ekonomi ve yeniden yapılanma konularının ele alınması bekleniyor. Şara'nın ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve İsrail'in saldırılarını da gündeme getirmesi bekleniyor.

Suriye ve Azerbaycan'la ekonomi ve yatırım işbirliği mesajı. Suriye ve Azerbaycan ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliğini güçlendirme yollarını görüştü. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şar ile Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseyinov'un görüşmesinde ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı. Azerbaycan tarafı ayrıca Bakan Şar'ı 25 ve 26 Eylül'de Bakü'de düzenlenecek Uluslararası Yatırım Forumu'na davet etti.

heyetleri arasında yeniden yapılanma görüşmesi. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Amerikan ekonomik heyetiyle Şam'da bir araya geldi. Görüşmede yatırım fırsatları ve Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacak işbirliği imkanları ele alındı. Abdurrezzak, bölgesel planlama, inşaat, konut ve gayrimenkul geliştirme alanlarında yatırım ortaklıklarının önemine dikkat çekti.

Türkiye Derneği ile işbirliği adımı. Suriye Dışişleri Bakanlığı İngiltere'deki Suriye Derneği heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede yurt içindeki ve dışındaki Suriyeliler arasında bağlantıların güçlendirilmesi ve yeniden imar çalışmalarında yurt dışındaki Suriyeli uzmanlardan yararlanılması ele alındı. Taraflar ortak projeler geliştirilmesi ve sürekli koordinasyon sağlanması için çalışma grubu oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı.

Irak Başbakanı Zeydi, Almanya Cumhurbaşkanı Starmer ile görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Almanya'nın başkenti Berlin'de Cumhurbaşkanı Frank-Walter Starmer ile görüştü. Görüşmede Irak ile Almanya arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra yatırım alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ortak çalışma imkanlarını da değerlendirdi.

İran Hürmüz Boğazı'nda MQ-9 tipi İHA düşürüldü. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndaki Keşim Adası üzerinde Amerika Birleşik Devletleri yapımı MQ-9 tipi bir insansız hava aracının düşürüldüğünü öne sürdü. Yapılan açıklamada İHA'nın yerel saatlerle 02:29'da İran hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek vurulduğu belirtildi. İran tarafı bunun düşürülen 52. MQ-9 tipi İHA olduğunu iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri ordusundan ise konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bülteni programımıza hoş geldiniz.

Babur Avrupa şampiyonu. Milli sporcumuz Tuğba Buğur U23 Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca solo kadınlar kategorisinde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

da zirvede. 15 yaşındaki milli santranç sporcumuz Yağız Kaner doğmuş. 2716 elo puanıyla dünya gençler sıralamasında bir numaraya yükseldi. Genç sporcumuz bu başarısıyla Türk santrancında önemli bir gurur yaşattı.

Şimal Yılmaz'dan bronz madalya. Milli sporcu Şimal Yılmaz 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası Kadınlar 25 metre spor tabanca kategorisinde 3. oldu ve bu alanda tarihimizin ilk madalyasını kazandı.

Genç milli atıcılardan Avrupa şampiyonluğu. U23 Avrupa Şampiyonası'nda milli atıcılarımız Simay Yılmaz ve Fahrettin Caner 10 metre havalı tabanca karışık takım disiplininde altın madalya

Genç milli atıcılardan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya. U23 Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcularımız Hatice Yel, Elif Berfin ve Elif Eda Çınar'dan oluşan takım 10 metre havalı tüfek disiplininde bronz madalya kazandı.

Bir Tartan Dünya İkinciliği. Gençler Dünya Serbest Uçuş Hava Modenciliği Şampiyonası'nda milli sporcu İdil Ceylin Yırtar F1A kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Golf milli takımımızdan çifte madalya. Golf milli takımımız 2026 Avrupa Shield Şampiyonası'nda büyük başarı

Don Judo milli takımımızdan 7 madalya. Özel sporcular Don Judo milli takımımız İsveç'teki dünya şampiyonasında büyük başarı elde etti.

Milli takımımızdan 10 madalyalık başarı. 2026 Akdeniz Oyunları kapsamında düzenlenen King Box organizasyonunda milli takımımız 10 madalya kazandı. Ay yıldızlı sporcularımız 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya ile önemli bir başarıya imza attı.

başarısı. İtalya'da düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda Gazi Üniversitesi sporcuları badminton branşında iki madalya kazandı. Beren Aşkar ve Zeynep Bere Ocakoğlu çift kadınlarda altın, Nurullah Saraç ise tek erkeklerde gümüş madalyanın sahibi oldu.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 5872 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

yasıya ağladım. Bu gece seni

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün kurtuluşunda görev alan Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa ile hayatını kaybeden askerleri de rahmetle andı.

Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Fidan, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e iletti. Aliyev de teşekkür ederek kendi selamlarının Erdoğan'a iletilmesini istedi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkileri ele alındı. Enerji ve lojistik alanlarındaki işbirliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin geleceği değerlendirildi.

Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi statükoya bir an önce dönülmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda

güvenli ve kesintisiz geçişlerin sağlanması gerektiğini belirterek savaş öncesi statükoya dönülmesi çağrısında bulundu. Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ilişkilerinde enerji, ulaştırma ve ticaret işbirliğinin önemine dikkat çeken Fidan, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun orta koridor açısından önemini vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'e yayılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Fidan,

Suriye Devlet Başkanı Şara'dan Suriye için 60 milyar dolarlık ekonomi hedefi. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, ülkesinin 2027'ye kadar 2010'daki ekonomik seviyesine dönmesini hedeflediklerini açıkladı. Şara, ekonomiyi yaklaşık 60 milyar dolar seviyesine çıkarmayı planladıklarını belirterek Suriye'nin yatırım için fırsata dönüştüğünü söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Avrupa'dan yatırımcılarla projeler görüşüldüğünü belirten Şara, özellikle gayrimenkul, turizm ve tarım alanlarında yatırım potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.

Devlet Başkanı Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumuna katılmak üzere 21 Eylül'de New York'a gidecek. Şara'nın 23 Eylül'de Genel Kurul'da Suriye adına konuşma yapması bekleniyor. Ziyaret kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi planlanıyor. Görüşmelerde Suriye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin yanı sıra güvenlik, ekonomi ve yeniden yapılanma konularının ele alınması bekleniyor. Şara'nın ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve İsrail'in saldırılarını da gündeme getirmesi bekleniyor.

Suriye ve Azerbaycan'dan ekonomi ve yatırım işbirliği mesajı. Suriye ve Azerbaycan ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliğini güçlendirme yollarını görüştü. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nida Alşar ile Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseynov'un görüşmesinde ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı. Azerbaycan tarafı ayrıca Bakan Şah'ı 25 ve 26 Eylül'de Bakü'de düzenlenecek Uluslararası Yatırım Forumu'na davet etti.

Birleşik Devletleri arasında yeniden yapılanma görüşmesi. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Amerikan ekonomik heyetiyle Şam'da bir araya geldi. Görüşmede yatırım fırsatları ve Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacak işbirliği imkanları ele alındı. Abdurrezzak, bölgesel planlama, inşaat, konut ve gayrimenkul geliştirme alanlarında yatırım ortaklıklarının önemine dikkat çekti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere'deki Suriye Derneği ile işbirliği adımı. Suriye Dışişleri Bakanlığı İngiltere'deki Suriye Derneği heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede yurt içindeki ve dışındaki Suriyeliler arasında bağlantıların güçlendirilmesi ve yeniden imar çalışmalarında yurt dışındaki Suriyeli uzmanlardan yararlanılması ele alındı. Taraflar ortak projeler geliştirilmesi ve sürekli koordinasyon sağlanması için çalışma grubu oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı.

Irak Başbakanı Zeydi, Almanya Cumhurbaşkanı Starmer ile görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Almanya'nın başkenti Berlin'de Cumhurbaşkanı Frank-Walter Starmer ile görüştü. Görüşmede Irak ile Almanya arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra yatırım alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ortak çalışma imkanlarını da değerlendirdi.

İran Hürmüz Boğazı'nda MQ-9 tipi İHA düşürüldü. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndaki Keşim Adası üzerinde Amerika Birleşik Devletleri yapımı MQ-9 tipi bir insansız hava aracının düşürüldüğünü öne sürdü. Yapılan açıklamada İHA'nın yerel saatlerle 02:29'da İran hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek vurulduğu belirtildi. İran tarafı bunun düşürülen 52. MQ-9 tipi İHA olduğunu iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri ordusundan ise konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Zeki Müren'in seslendirdiği Beklenen şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Sezen Aksu'nun seslendirdiği Kaybolan Yıllar şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Barış Manço'nun seslendirdiği Dereboyu Kavaklar şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün kurtuluşunda görev alan Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa ile hayatını kaybeden askerleri de rahmetle andı.

Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Fidan, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e iletti. Aliyev de teşekkür ederek kendi selamlarının Erdoğan'a iletilmesini istedi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkileri ele alındı. Enerji ve lojistik alanlarındaki işbirliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin geleceği değerlendirildi.

Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi statükoya bir an önce dönülmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda güvenli ve kesintisiz geçişlerin sağlanması gerektiğini belirterek savaş öncesi statükoya dönülmesi çağrısında bulundu. Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ilişkilerinde enerji, ulaştırma ve ticaret işbirliğinin önemine dikkat çeken Fidan, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun orta koridor açısından önemini vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'e yayılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin barış çabalarını sürdüreceğini ifade etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da alternatif enerji ve ulaştırma projelerinde Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğinin sürdüğünü açıkladı.

2027'ye kadar 2010'deki ekonomik seviyesine dönmesini hedeflediklerini açıkladı. Şara ekonomiyi yaklaşık 60 milyar dolar seviyesine çıkarmayı planladıklarını belirterek Suriye'nin yatırım için fırsata dönüştüğünü söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Avrupa'dan yatırımcılarla projeler görüşüldüğünü belirten Şara, özellikle gayrimenkul, turizm ve tarım alanlarında yatırım potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.

Devlet Başkanı Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumuna katılmak üzere 21 Eylül'de New York'a gidecek. Şara'nın 23 Eylül'de Genel Kurul'da Suriye adına konuşma yapması bekleniyor. Ziyaret kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi planlanıyor. Görüşmelerde Suriye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin yanı sıra güvenlik, ekonomi ve yeniden yapılanma konularının ele alınması bekleniyor. Şara'nın ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve İsrail'in saldırılarını da gündeme getirmesi bekleniyor.

Suriye ve Azerbaycan'la ekonomi ve yatırım işbirliği mesajı. Suriye ve Azerbaycan ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliğini güçlendirme yollarını görüştü. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şar ile Azerbaycan'ın Şammaslahat Güzarı Elnur Şah Hüseynov'un görüşmesinde ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı. Azerbaycan tarafı ayrıca Bakan Şar'ı 25 ve 26 Eylül'de Bakü'de düzenlenecek Uluslararası Yatırım Forumu'na davet etti.

da yeniden yapılanma görüşmesi. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Amerikan ekonomik heyetiyle Şam'da bir araya geldi. Görüşmede yatırım fırsatları ve Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacak işbirliği imkanları ele alındı. Abdurrezzak, bölgesel planlama, inşaat, konut ve gayrimenkul geliştirme alanlarında yatırım ortaklıklarının önemine dikkat çekti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere'deki Suriye Derneği ile işbirliği adımı. Suriye Dışişleri Bakanlığı İngiltere'deki Suriye Derneği heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede yurt içindeki ve dışındaki Suriyeliler arasında bağlantıların güçlendirilmesi ve yeniden imar çalışmalarında yurt dışındaki Suriyeli uzmanlardan yararlanılması ele alındı. Taraflar ortak projeler geliştirilmesi ve sürekli koordinasyon sağlanması için çalışma grubu oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı.

Irak Başbakanı Zeydi, Almanya Cumhurbaşkanı Starmer ile görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Almanya'nın başkenti Berlin'de Cumhurbaşkanı Frank-Walter Starmer ile görüştü. Görüşmede Irak ile Almanya arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra yatırım alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

İran Hürmüz Boğazı'nda MQ-9 tipi İHA düşürüldü. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndaki Keşim Adası üzerinde Amerika Birleşik Devletleri yapımı MQ-9 tipi bir insansız hava aracının düşürüldüğünü öne sürdü. Yapılan açıklamada İHA'nın yerel saatlerle 02:29'da İran hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek vurulduğu belirtildi. İran tarafı bunun düşürülen 52. MQ-9 tipi İHA olduğunu iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri ordusundan ise konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. Sarılmak çok güzel. Ben her zaman her şeye sarılıyorum. Ben sarmaşık grubundayım. Çiçeklerim sarı ve beyaz renkli. Yapraklarım hep yeşil renkli. Kış aylarında su istemiyorum. Çok güzel kokuyorum. Çok lezzetli bir balım var.
1: Bu bitki en çok bahçeyi seviyor ve bahçede yaşıyor. Adı hanımeli. Yaklaşık 180 türü var. Bu türlerin 100 tanesi Çin'de. Hanımelinin kokusu ve görüntüsü bahçeleri daha güzel yapıyor. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Merhaba. Ben dünyanın en yavaş hayvanlarından biriyim. Ama yarışta tavşanı geçiyorum. Ayrıca biz çok ama çok uzun yaşıyoruz. Mesela ben tam 177 yaşındayım. Evet evet, yanlış duymadınız. 177 yaşındayım. Size bir ipucu daha vereyim. Benim evim sırtımda. Bil bakalım ben kimim?
1: Bu hayvanı tanıdınız mı? Ona kaplumbağa diyoruz. Diğer bir adı da tozbağa. Çok çok yavaş bir hayvan. Ama çok da uzun yaşıyorlar. Kaplumbağalar 250-300 yıl yaşayabiliyor. Kaplumbağa ile tavşan hikayesini hepimiz biliyoruz değil mi? Kaplumbağalar yavaş ama akıllı hayvanlardır. Bil bakalım hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp

Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar, yandığın kadar değil, yandığın kadar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün kurtuluşunda görev alan Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa ile hayatını kaybeden askerleri de rahmetle andı.

Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Fidan, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e iletti. Aliyev de teşekkür ederek kendi selamlarının Erdoğan'a iletilmesini istedi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkileri ele alındı. Enerji ve lojistik alanlarındaki işbirliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin geleceği değerlendirildi.

Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi statükoya bir an önce dönülmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda güvenli ve kesintisiz geçişlerin sağlanması gerektiğini belirterek savaş öncesi statükoya dönülmesi çağrısında bulundu. Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ilişkilerinde enerji, ulaştırma ve ticaret işbirliğinin önemine dikkat çeken Fidan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun orta koridor açısından önemini vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'e yayılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin barış çabalarını sürdüreceğini ifade etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da alternatif enerji ve ulaştırma projelerinde Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğinin sürdüğünü açıkladı.

Suriye Devlet Başkanı Şara'dan Suriye için 60 milyar dolarlık ekonomi hedefi. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Sara, ülkesinin 2027'ye kadar 2010'daki ekonomik seviyesine dönmesini hedeflediklerini açıkladı. Şara, ekonomiyi yaklaşık 60 milyar dolar seviyesine çıkarmayı planladıklarını belirterek Suriye'nin yatırım için fırsata dönüştüğünü söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumuna katılmak üzere 21 Eylül'de New York'a gidecek. Şara'nın 23 Eylül'de Genel Kurul'da Suriye adına konuşma yapması bekleniyor. Ziyaret kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi planlanıyor. Görüşmelerde Suriye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin yanı sıra güvenlik, ekonomi ve yeniden yapılanma konularının ele alınması bekleniyor. Şara'nın ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve İsrail'in saldırılarını da gündeme getirmesi bekleniyor.

Suriye ve Azerbaycan'la ekonomi ve yatırım işbirliği mesajı. Suriye ve Azerbaycan ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliğini güçlendirme yollarını görüştü. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nida Alşar ile Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseynov'un görüşmesinde ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı. Azerbaycan tarafı ayrıca Bakan Şar'ı 25 ve 26 Eylül'de Bakü'de düzenlenecek Uluslararası Yatırım Forumu'na davet etti.

arasında yeniden yapılanma görüşmesi. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Amerikan ekonomik heyetiyle Şam'da bir araya geldi. Görüşmede yatırım fırsatları ve Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacak işbirliği imkanları ele alındı. Abdurrezzak, bölgesel planlama, inşaat, konut ve gayrimenkul geliştirme alanlarında yatırım ortaklıklarının önemine dikkat çekti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere'deki Suriye Derneği ile işbirliği adımı. Suriye Dışişleri Bakanlığı İngiltere'deki Suriye Derneği heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede yurt içindeki ve dışındaki Suriyeliler arasında bağlantıların güçlendirilmesi ve yeniden imar çalışmalarında yurt dışındaki Suriyeli uzmanlardan yararlanılması ele alındı. Taraflar ortak projeler geliştirilmesi ve sürekli koordinasyon sağlanması için çalışma grubu oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı.

Irak Başbakanı Zeydi, Almanya Cumhurbaşkanı Starmer ile görüştü. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Almanya'nın başkenti Berlin'de Cumhurbaşkanı Frank-Walter Starmer ile görüştü. Görüşmede Irak ile Almanya arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra yatırım alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ortak çalışma imkanlarını da değerlendirdi.

İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndaki Keşim Adası üzerinde Amerika Birleşik Devletleri yapımı MQ-9 tipi bir insansız hava aracının düşürüldüğünü öne sürdü. Yapılan açıklamada İHA'nın yerel saatlerle 02:29'da İran hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek vurulduğu belirtildi. İran tarafı bunun düşürülen 52. MQ-9 tipi İHA olduğunu iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri ordusundan ise konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Dert etme uykusuzluğumu, iyi değilim ben. Uykularım kaçak bir tütün kokusunda. Dert etme beni, iyi değilim ben. Sensiz bu şehirde nasıl iyi olunacaksa, ara sıra özlem, ara sıra yaşama hırsı ve ara sıra da hasretin eklenince ortaya karışır.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün kurtuluşunda görev alan Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa ile hayatını kaybeden askerleri de rahmetle andı.

Bakan Fizan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Fidan, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e iletti. Aliyev de teşekkür ederek kendi selamlarının Erdoğan'a iletilmesini istedi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkileri ele alındı. Enerji ve lojistik alanlarındaki işbirliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin geleceği değerlendirildi.

Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi statükoya bir an önce dönülmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda güvenli ve kesintisiz geçişlerin sağlanması gerektiğini belirterek savaş öncesi statükoya dönülmesi çağrısında bulundu. Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ilişkilerinde enerji, ulaştırma ve ticaret işbirliğinin önemine dikkat çeken Fidan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun orta koridor açısından önemini vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'e yayılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin barış çabalarını sürdüreceğini ifade etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da alternatif enerji ve ulaştırma projelerinde Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğinin sürdüğünü açıkladı.

Suriye Devlet Başkanı Şara'dan Suriye için 60 milyar dolarlık ekonomi hedefi. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, ülkesinin 2027'ye kadar 2010'daki ekonomik seviyesine dönmesini hedeflediklerini açıkladı. Şara, ekonomiyi yaklaşık 60 milyar dolar seviyesine çıkarmayı planladıklarını belirterek Suriye'nin yatırım için fırsata dönüştüğünü söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Avrupa'dan yatırımcılarla projeler görüşüldüğünü belirten Şara, özellikle gayrimenkul, turizm ve tarım alanlarında yatırım potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.

üzere 21 Eylül'de New York'a gidecek. Şaran'ın 23 Eylül'de genel kurulda Suriye adına konuşma yapması bekleniyor. Ziyaret kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi planlanıyor. Görüşmelerde Suriye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin yanı sıra güvenlik, ekonomi ve yeniden yapılanma konularının ele alınması bekleniyor. Şaran'ın ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve İsrail'in saldırılarını da gündeme getirmesi bekleniyor.

Suriye ve Azerbaycan'la ekonomi ve yatırım işbirliği mesajı. Suriye ve Azerbaycan ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliğini güçlendirme yollarını görüştü. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şar ile Azerbaycan'ın Şammaslahat Güzarı Elnur Şah Hüseynov'un görüşmesinde ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı. Azerbaycan tarafı ayrıca Bakan Şar'ı 25 ve 26 Eylül'de Bakü'de düzenlenecek Uluslararası Yatırım Forumu'na davet etti.

Aslında yeniden yapılanma görüşmesi. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Amerikan ekonomik heyetiyle Şam'da bir araya geldi. Görüşmede yatırım fırsatları ve Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacak işbirliği imkanları ele alındı. Abdurrezzak, bölgesel planlama, inşaat, konut ve gayrimenkul geliştirme alanlarında yatırım ortaklıklarının önemine dikkat çekti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere'deki Suriye Derneği ile işbirliği adımı. Suriye Dışişleri Bakanlığı İngiltere'deki Suriye Derneği heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede yurt içindeki ve dışındaki Suriyeliler arasında bağlantıların güçlendirilmesi ve yeniden imar çalışmalarında yurt dışındaki Suriyeli uzmanlardan yararlanılması ele alındı. Taraflar ortak projeler geliştirilmesi ve sürekli koordinasyon sağlanması için çalışma grubu oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı.

Irak Başbakanı Zeydi, Almanya Cumhurbaşkanı Starmer ile görüştü. Irak Başbakanı Ali Faleh Zeydi, Almanya'nın başkenti Berlin'de Cumhurbaşkanı Frank-Walter Starmer ile görüştü. Görüşmede Irak ile Almanya arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra yatırım alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ortak çalışma imkanlarını da değerlendirdi.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepinize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim.

bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahattin'in varisiyiz.

0: Sen ki son ehli salimin kırarken savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşıyacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Değerli dostlarımız, hocamızın bir önceki programda bize verdiği motivasyonla okudum bu şiiri. Allah kendisinden razı olsun. Yine beraberiz. Üstadımız Mehmet Sılay hocamla beraberiz. Artık konuğumuz değil, programımızı beraber yürütüyoruz. İnşallah. Konuk olarak lütfen kendinizi kabul etmeyin.
1: İnşallah.
0: Beraber yürütüyoruz İnşallah. Programı. Beraber. Hatta işin dediğim gibi hikmet boyutu sizde inşallah. İstiklal şairimiz, gerçekten de adını anarken de tüylerimin diken diken olduğu, eğer yakın tarihte örnek alınacak biri varsa kendime de rehber edindiğim ender şahsiyetlerden biri Mehmet Akif. Üstadın gerçekten de Selahattin Eyyubi ile ilgili yazdığı değil belki ama bir bölümde Selahattin Eyyubi'nin geçtiği olağanüstü şiiri sizlerle paylaştım. Değerli hocamın bizlere sağladığı motivasyonla. Değerli hocam, bugün de geçen programımızda hatırlıyorsanız bir özgüven eksikliğinden bahsettik ve onu uzun uzun sizle konuştuk. Belki yarım saate yakın bir sürede.
1: Evet.
0: Selahattin Eyyubi Hazretlerinden bahsettik ama bir türlü girememiştik.
1: Doğru.
0: Zaten programımızın ismi de Selahaddin'in varisi oldu. Hatta sorduk fragmanda. Dedik ki kimdir Selahaddin'in varisi? O mirasa kim sahip çıkarsa ya, onundur diye cevap verdik.
1: Aynen.
0: Yine. Doğru. Evet hocam. Bugün Selahattin Eyyubi'yi uzun uzun konuşacağız elimizden geldiği kadar.
1: İnşallah.
0: İsterseniz kronolojik olarak başlayalım. En baştan başlayalım.
1: Evet.
0: Selahattin Eyyubi deyince aslında bir iki cümleyle ifade edelim. Kimdir? Ne anlamalıyız? Sonra kronolojiye bakalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Selahattin İttihad-ı İslam'ın mimarıdır. Ve İslam'ı boğuyorken hüsran buyurdunuz. Gerçekten 3 asır Haçlı bağnazları silahla, silah üstünlüğüyle bütün Orta Doğu'yu, onlara göre Orta Doğu, bize göre vatan, yani Konya, Halep,
0: evet,
1: Şam, Kudüs, Bağdat bizim vatanımız. Yani Diyar-ı İslam'ın tamamı vatanımız. İşte bu zor zamanlarda, geçen sefer de ifade etmiştik, Allah bu millete halkın içinden çıkan, bu milletin içinden çıkan bir evladını lider olarak, önder olarak veriyor ve onunla o bela ortadan kaldırılıyor ve yeni bir dönem başlıyor.
0: O dönem şey değil mi hocam? O dönem şöyle hafifçe, kısaca hafifçe diyorum, affedersiniz. Kısaca şöyle bir gözümüzde canlandırırsak.
1: Tabii.
0: Yaşanan dönemde sanırım sıkıntıların çok olduğu,
1: çok,
0: İslam Birliği'nin olmadığı.
1: Evet.
0: Değil mi? İlginç bir dönem.
1: Mogollar çok zor. Ülke. Bak 1100 diyoruz.
0: Heh, evet.
1: Cengiz Han kafiri, evet. Cengiz Han belası 1212'de çıkmıştı.
0: Anadolu, evet.
1: Tam 1212.
0: Henüz yok daha, Moğol istilası yok.
1: Yok ama Mogol da doğudan gelen Haçlı gibidir bizim için.
0: Evet.
1: Yani zulmüyle. Hatta Bağdat'ı, Hülagü Han Bağdat'ı aldığı zaman bütün kütüphaneleri,
0: evet,
1: yırtarak Dicle Nehri'ne atıyor ve tarihçiler diyorlar ki Urfalı Mateus İbnül Esir, Süryani tarihçi Ebu'l-Fereç diyorlar ki Bağdat'ta

0: dizeneri masmavi akıyordu diyorlar.
1: Mürekkepten. Evet, mürekkepten.
0: Bundan büyük, yani ha insan öldürmüşsün, ha bin yıllık bir tarihi,
1: medeniyeti yok etmiş.
0: Soykırım uğratmışsın.
1: Evet, soykırım uğratmışsın.
0: Bunun gibi. Ama aynı olaylar İspanya'da da var.
1: Evet,
0: İspanya'da da Katolikler, Katolik Fernando ve şey Pasaklı Isabel bunu yaptılar. Onlar evet. da bütün tek şey halinde olan, tek nüsha olan el yazması eserleri yaktılar meydanda.
1: Evet.
0: Gittiğimiz zaman Granada'ya o meydanı gösteriyorlar. Efendim burada yanmıştı. Bütün millet kokudan pencereleri kapatmak durumunda kalmış. Hmm. Bütün Granada halkı mesela.
1: Evet, yani onu da uzun uzun konuşacağız zaten. Evet, Selahattin Eyyubi'den demek ki geldiği dönem, yani yetiştiği dönem aslında rahat bir dönem değil.
0: Öyle
1: çok
0: bir,
1: sıkıntılı bir
0: öyle
1: dönem.
0: Öyle bir dönem ki Antakya'dan Gazze'ye kadar Müslümanlar Akdeniz'e çıkamıyorlar.
1: Evet.
0: Ya şeyler kaleler ele geçirilmiş veya olduğu gibi Haçlı ordusuyla kuşatılmış.
1: Güzergah kapalı.
0: Çıkamıyor.
1: Yani.
0: Kapalı. Güzergah kapalı. Kapalı.
1: Evet,
0: bir
1: Selahattin.
0: İkincisi
1: evet.
0: ilk defa Kudüs kontluğu kurulmuş. Kudüs'e gidemiyorsun. Urfa Haçlı kontluğu kurulmuş. Yani Bağdat ile Anadolu Müslümanları arası kapalı.
1: Kesik evet. Tamamen.
0: Bağdat kapalı. İle Filistin kapalı. Bağdat ile Kuzey Afrika kapalı. Gidemiyorsun.
1: Evet.
0: Hakikaten zor bir dönem. Bir Urfa kontluğu, Haçlı kontluğu, Kudüs Haçlı kontluğu, Antakya prinkepsliği ve Trablus prinkepsliği prenslikleriyle dolmuş. Ve bütün dediğimiz gibi Askalan'dan Antakya'ya kadar, yani Gazze'den Antakya'ya kadar denize giremiyor Müslüman.
1: Evet.
0: Denizi görmüyor.
1: Çocukluğundan itibaren o zaman Selahattin Eyyubi Hazretleri
0: ya.
1: Bunu müşahede ediyor, görüyor.
0: Görüyor efendim.
1: Ve öyle bir bilinçle sanırım büyüyor.
0: Aynen.
1: Böyle bir stratejiyle
0: evet.
1: hem jeopolitiğe bakıyor, hem jeostratejiye bakıyor.
0: Bravo.
1: Hem sanırım sosyoloji biliyor, hem tarih biliyor.
0: Evet.
1: Şimdi onlara da geleceğiz, yetiştirme tarzına da geleceğiz. Yani bir Selahattin kolay doğmuyor.
0: Doğmuyor, kolay yetişmiyor. Hani biz deriz ki tıbben ve fıtri olarak ilahi senaryo ile iki hücreden doğar bir insan. Bir anadan, bir babadan ve iki hücreden. Bu bir dünyaya fıtri doğumdur. Yani yaratılışın getirisidir. İkinci doğumu da, ikinci defada eğitimle topluma doğar insan.
1: Evet.
0: Selahattin eğitimle topluma doğmuştur. Çünkü evde Mesude Hatun ile Necmettin Eyyub evde böyle heva ve heves üzere konuşmuyorlar.
1: Evet.
0: Konuştukları Hazreti Ömer'in ümmeti Muhammed'e emaneti olan Kudüs işgal edilmiştir. Mescid-i Aksa işgal altındadır.
1: Evet.
0: Mescid-i Aksa kiliseye tahvil edilmiş. Mervan Mescidi Fransız kadanalarına at ahır olarak kullanmaya başlamış.
1: Evet.
0: Yani çok zor durumda.
1: Çok zor durumda.
0: Yani bütün Orta Doğu dediğimiz, Avrupalıların Orta Doğu, Şarkul Avsat dediğimiz
1: evet.
0: bölge işgal altında, nefes alacak durumda değil. Büyük katliamlar var ayrıca.
1: Evet.
0: Şimdi Selahattin, tabii biz burada Kudüs'ün nasıl kaybedildiğini oralara
1: evet,
0: şey yapmıyoruz da Selahattin'e girdik direkt.
1: Evet.
0: Selahattin Tikrit şehrinde
1: evet.
0: sulak bir şehir böyle. Şeyi mevsimlerin çok güzel yaşandığı yemyeşil bir şehir. Burada Selahattin bir kalede dünyaya gelmiş 1138 yılında.
1: Evet.
0: Yani 1099 yılında Kudüs işgal edilmiş. 1138'de, yani 39 sene sonra Kudüs'ün işgalinden sonra Selahattin dünyaya gelmiş. Onun için zaman bizler için izafi, Allah'ın denetiminde bir olay. Hani diyoruz ya, Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Yani mekan ve zaman kavramı Allah'ın inisiyatifinde. Evet. 1138'de doğdu. Kalede doğdu.
1: Şimdi Irak bölgesine
0: evet,
1: tekabül ediyor.
0: Irak'ın içindeyiz. Şu anda
1: evet,
0: Irak'tayız.
1: Evet.
0: Musul ile Bağdat arasında, burada dünyaya geldi. Tikrit'te. Çünkü Tikrit valisi Selçukluların, yani Ahmet Sencer'in, Muhammed Tapar'ın atadıkları bir güzel insan var burada. Kürt Şadi. Şazi-i Kurdi diyor.
1: Hmm.
0: İbnül Esir buna. Şazi-i Kurdi. Kürt Şadi. Bu vali. İki oğlu var. Biri Necmettin Eyyub, diğeri Esedüddin Şirku. Şirku Kürt

0: Ve Farsça dağ aslanı demektir. Evet. İki oğlu var. Ama Necmettin Eyyub'un hanımı da harim emiri, Türkmen emiri, Şahabettin Mahmut Tokuş'un kız kardeşi Mesude Hatun. Yani annesi Türkmen.
1: Evet.
0: Babası da, babasının annesi Kürt. Dedesi yine Kürt Şadi. Dedesinin babası Arap Mervan. Şunu demek istiyorum. Genetik olarak Arap Kürt Türk karışımıdır. Evet. Bir melezdir. Selahattin Eyyubi bir melez. Dolayısıyla üç ailenin dominant genleri bir insanda maksimuma ulaşıyor.
1: Evet, evet.
0: Yani karakteriyle, gayret keşliğiyle, idealizmiyle. Selahattin 2 yaşına kadar Tikrit'te. Ama Tikrit'te bir olay var. Olay dolayısıyla ailenin hayatı tehlikede. Ve alıyor bunları İmadüddin Zengi. İmadüddin Zengi'yi de şöyle söylemek lazım ki ilk kaybettiği ve Müslümanların yeniden aldığı Urfa kontluğunu yeniden İslam'a kazandıran bir Musul valisi İmadüddin Zengi. Bunları alıyor oradan. Diyor ki burada olmaz. Burada sizin durumunuz, valiyi değiştiriyor. Onları Musul alıyor önce. Sonra Necmettin Eyyub'u alıyor. Baalbek'e getiriyor. Baalbek.
1: Babası mı Necmettin Eyyub?
0: Babası Necmettin Eyyub. Eyyub. Selahaddin'in babası.
1: Selahaddin'in babası, evet. Evet.
0: Eyyub diyor. Onun için Eyyubiler diyorlar.
1: Ha, ondan dolayı.
0: Selahaddin'iyle evet. Demiyorlar da babasının adıyla.
1: Evet, Eyyubiler.
0: Bunlar Baalbek'e çok... Baalbek Kudüs kontluğuna yakın. Bakıyor ki çocuk orada büyürken... Yani 6 yaşına geldiği sırada 1144. 6 yaşındadır Selahaddin. Ve Kudüs şeyi... Urfa'yı kuşatıyor İmadüddin Zengi. Kuşatanlar arasında amcası Esedüddin Şirko ve babası Necmettin Eyüp de var. Ve evde 6 yaşında Selahaddin. Başka kim var? Kürt Ümera var. Arap birlikleri var. Kudüs şeyi kuşatırken.
1: Urfa'yı.
0: Urfa'yı kuşatırken. Ve kuşatmada Haçlıların elinden alıyorlar. 1144. Dolayısıyla bu yeniden bu Haçlılar için sonun başlangıcıdır.
1: Evet, bu çok önemli bir.
0: Çok önemli bir.
1: Çünkü
0: tarih.
1: Başta söylediniz o hattın kapandığını, kapatıldığını Bağdat'la Kudüs arasındaki
0: evet.
1: Hat tamamen kapatılmış.
0: Kapanmış.
1: Bu çok ciddi bir tarihsel dönüm noktası.
0: Evet, 1144 İmadüddin Zengi yanında diplomat Necmettin Eyyub, Genelkurmay Başkanı Esedüddin Şirko ve büyük oğlu Nurettin Mahmut Zengi. Büyük oğlu. Kardeşi Seyfettin Gazi, kardeşi Kutbettin. Bunlara girmiyorum daha.
1: Evet, evet.
0: Daha sonra bunları söyleriz. Selahaddin'in başa geçişiyle birlikte bunları söyleriz. Ama isimlerle gündemi karıştırmak istemiyorum.
1: Evet.
0: Şimdi Kudüs, Urfa fethediliyor. İmadüddin Zengi bu aileyi alıyor, Şam'a taşıyor. Fakat 6 yaşındadır Selahaddin. Daha Sübhaneke'yi hecelerken yüreğinde Kudüs muhabbeti yeşeriyor.
1: Evet.
0: Nasıl oluyor bu? Anası, babası, abileri, kardeşleri, kız kardeşi, ablası Rabia, bunlar hep Kudüs'ü konuşuyorlar. Yani Kurtlar Vadisi'ni konuşmuyorlar. Fenerbahçe, Galatasaray maçını konuşmuyorlar.
1: Evet.
0: Yani malayanilik yok evde.
1: Evet.
0: Evde ciddi bir konu var. Gündemde o var. Ve o baba ana yaralı bu konuda. Çünkü Hazreti Ömer'in kendilerine emaneti işgal altında. Mescitler ahır olmuş. Mescid-i Aksa kiliseye tahvil edilmiş. Hep bu konuşuluyor. Onda da bu başlıyor. Ve Şam'a vardıkları zaman artık medrese başlıyor Selahaddin için. 26 yaşına kadar Selahaddin Eyyubi, Selahaddin Yusuf Eyyubi.
1: Evet.
0: Selahaddin Yusuf Eyyubi tam bir akademisyendir. Tam bir kitap adamıdır. Kitabiyatçıdır.
1: Ne kadar ilginç hocam.
0: Müthiş
1: ya.
0: Müthiş bir olay.
1: Şöyle ben de sizin kitabınıza bakarken onu gördüm.
0: Evet.
1: Ya aslında Selahaddin Eyyubi Hazretleri ilme gönül vermiş bir adam. Biz şöyle bakarız genelde konuya günümüz insan olarak. İlme gönül veren insanların savaşla filan pek iş olmaz diye bakarız.
0: Evet.
1: Yani Allah'ın bir hikmeti hem çok ciddi bir ilim adamı. Evet. Hatta kitabınızda öyle bir pasaj var ki, evet, yani onu siz zaten söyleyeceksiniz. Bu arada değerli Mehmet Salay Hocam'ın kitabı İslam Birliği'nin Mimarı ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, geçen hafta da söyledik ve söylemeye devam edeceğiz değerli dostlarımız. Evet, üçüncü baskısını yapan bir kitap bu. Gerçekten de çok kıymetli bir kitap. Ben de programdan önce çok faydalandım. Hatta bir yere notumu almıştım. Fakat siz orayı, Selahaddin Eyyubi'nin daha oraya gelmedik. Geleceğiz. Gerçekten de o konu benim çok ilgimi çekti. Akademisyen, ordinarius yani.
0: Evet.
1: Yani sadece profesör değil, ordinarius, profesörlere hocalık yapacak bir ilme sahip. Hem de sadece şey değil efendim, nedir? İşte sadece dini ilimler değil. Sosyoloji biliyor, mantık biliyor,
0: evet,
1: felsefe biliyor. İşte ve onun
0: tarih
1: yanında
0: biliyor.
1: Tarih biliyor. Bir de tam
0: Darül Hadis mezunu.
1: Evet, çok
0: ilginçtir. Resulullah ne söyledi?
1: Bu nasıl olabiliyor hocam? Yani sanki efsane gibi yani.
0: Evet. Yani
1: ne dersiniz yani bu konuda? Şimdi gençler de bizi dinliyorlar veya evet, Arap dünyasında genç kardeşlerimiz bizi dinliyorlar. Evet, evet. İçlerinde Türkler, Kürtler, Araplar, vallahi, belki farklı milletlerden.
0: Hepsine selam
1: Allah
0: olsun.
1: Allah, böyle bir genç, 27 evet, yaşında bir genç, evet, tam bir alim, ordinarius profesör, evet, aynı zamanda çok büyük bir kahraman, savaş kahramanı.
0: Denir ki bunun için bazı eleştirmenler, eğer Selahaddin 1164 yılında ata binmeseydi ata, Şeyh Selahaddin olurdu derler.
1: Evet.
0: Yani Şeyh-i Şuyuh olurdu derler.
1: Şeyhlerin şeyhi, evet.
0: O zaman bir Şeyh-i Şuyuh Sadreddin diye biri var. Onu yandan ayırmıyor Selahaddin. Savaş meydanı onu götürüyor. Kadı Fadıl götürüyor. Kadı, evet, hakim demek. Onları yandan, ilim adamlarına son derece değer veren güzel bir insan. Şimdi bu çıkış sebebi de enteresan. Selahaddin'in Kudüs Haçlı Kontluğu bir pazar kuruyor Kahire'de. Pazar.
1: Evet.
0: Yani artık oraya girmeye başlıyorlar. Çünkü orada da bir hilafet var. Bağdat'ta Abbasi hilafeti var. Bir de Batınilerin Fatimi hilafeti var. Hmm. Halifesi var Kahire'de. Zayıf bir
1: evet,
0: şeyi var, duruşu var, habitusu var. Orada gayet güzel oraya giriyorlar. Çünkü bu sefer de Kuzey Afrika ile Hicaz arası ve kendileri Şam arası kesiliyor.
1: Hmm.
0: Haçlar giriyor oraya.
1: Evet.
0: Hemen çırpınarak geliyor Nurettin Mahmud'a Selahaddin'in amcası, Genelkurmay Başkanı
1: Şirko
0: görüyor.
1: Evet.
0: Şirko, Esedüddin Şirko. Esedüddin dinin aslanı demektir. Esediler ordusu tamamen Oğuz okçularından, keskin nişancılardan oluşan bir ordudur.
1: Evet.
0: Yani bunlar da küçük
1: tabii,
0: söyleyeyim
1: elbette, elbette, elbette.
0: Evet. Şimdi diyor ki sultanım diyor. Çok zor durumda İslam alemi diyor. Diyor Haçlılar Salibiyun Kahire'ye girdi diyor. Hmm. Orada pazar kurdu. Yani hem ekonomik boyutuyla girdi ama muradı o değil. Bölmek bizi. Yani İslam alemini dağıtmak.
1: Evet.
0: Yolları kesmek istiyorlar. Ne yapalım diyor. Hemen diyor Kahire'ye girmemiz lazım bizim diyor.
1: Hmm.
0: Ve yani bu orduyu dağıtmamız lazım buradan diyor. Doğru diyor. Alimlerle görüşüyorlar. Gerçekten bunu yapmak lazım. Hemen 1164. Bak biraz sonra 1162'ye geri döneceğim başka bir nedenle. 1164 söylüyor babasına, Selahaddin'in babasına, 26 yaşında Selahaddin.
1: Hmm.
0: Diyor ki Selahaddin'e söyle diyor, amcası Şirko'nun yardımcısı olacak diyor. Hmm. Şirko ordu komutanı, onun en yakın yardımcısı da Selahaddin olacak diyor. Peki diyor, geliyor diyor, Selahaddin hazırlan diyor, amcanla Mısır'a gideceksin. Gitmiyorum diyor. Babasına posta atıyor.
1: Evet.
0: Yani onur ya, nazı geçer adam babasına.
1: Ya, bilim mi öğreneceğim diyor. Ne diyor hocam?
0: Aynen.
1: Evet.
0: Ben yani kitaptan kopmak idama gitmek gibi oluyor.
1: Hmm.
0: Aynen öyle. Sanki ata binerken sanki idama gidiyor gibi. Ama verilmiş bir emir var. Ama ata nasıl biniyor onu da söyleyeceğim. Öyle üzülür ki babası, gidiyor ya söyle şuna diyor ya amcasına, Esedüddin'e, Genelkurmay Başkanı. Söyle bak beni diyor şey yap, gitmiyorum dedi diyor ya. Olur mu diyor o da. Selahaddin diyor şey yapacaksın, bu sultanın verdiği
1: fermanı,
0: karar diyor. Geleceksin, ben şey gelmiyorum diyor. Amcasına da posta atıyor.
1: Hmm.
0: Amcasına da. O zaman ikisi bir gidiyorlar sultana. Sultanım diyorlar. Böyle bir saygısızlık yaptı bize diyorlar. söylen o buraya gelsin diyor. Selahattin gidiyor şeyin yanına. Bak devlet terbiyesine.

0: Bakın şimdi burada diyor ki Selahaddin, İslam'ın durumu iyi değil, bölünecek diyor. Bu tarihi bir görevdir diyor. Amcanın yardımcısı olarak Şam'a gideceksin diyor. Verdiği cevap, baş üstüne sultan. Tamam. Bitti.
1: Evet, bitti. Ama, ben başka bir kaynakta şunu da gördüm hocam. Buyurun. Fatimiler de destek talebi gönderiyorlar diye bir dipnot gördüm ama bu doğru mu sizce?
0: Doğrudur. Fatimiler evet. Değil. Fatimilerden şey var. Şaver var. Vezir evet. Şaver. O dağıtılıyor. Yani o saltanatını kaybediyor. Vezir değil artık, kaçarak geliyor.
1: Hmm,
0: ve diyor tamam. Ki bakın vaziyet böyle. Haçlılar geldi, yardım edin. Bana yardım edin ki ben de.
1: Tamam.
0: Ama o
1: böyle
0: ihanet,
1: bir ayrıntı var değil mi?
0: Sonra ihanet ediyor.
1: Hmm.
0: Onun da ayrı bir olayı var.
1: Evet, ona da geliriz.
0: Ona gelince.
1: Şaver. Şimdi biz oradan devam edelim.
0: Zeyir Şaver.
1: Evet. Onu ben size hatırlatmış evet. Oldum.
0: Şimdi ve tarihçiler diyor ki ata binerken sanki infaz edilmeye gider gibiydi diyor. Çünkü kitaptan kopuyor.
1: Evet.
0: Bu müthiş bir olaydır evet. İnsanın. Yani artık kendi tercihi değil. Sultan söyledi, ümmeti Muhammed'in hizmetinde.
1: Demek hocam başarılı olacağını tahmin ediyorlar değil mi?
0: Biliyor. Neden?
1: Amcası ve babası.
0: Çünkü karar buradan Nurettin Mahmud Zengin'in kararı. Çünkü 17 yaşından itibaren onu divanda konuşurken vezir vüzara oturuyor. Selahaddin 10 yaşında ayakta dinliyor. Bir insan ya okuyarak öğrenir ya dinleyerek. Dinleyerek. Mesela bir
1: o zaman devlet meselelerinin hepsine vakıf.
0: Hepsi dinlesin diye zaten onu tutuyor orada. Bak diğer kardeşler yok. Fakat o devamlı orada. Devamlı dinliyor. Ondan sonra bir özelliği daha var. Çevgan diye bir oyun var. Harp sporu. Alimler karşı çıkıyorlar. Nurettin Mahmud Çevgan oynuyor. Kimle? Kimi yapıyor? Rakibi kim? Selahaddin. Aralarında 20 yaş fark var. Ama onu da yanında tutuyor. Çevgan oyunu yani süratle giderken at birdenbire şey yapıyor. Sola dönüyor, sağa dönüyor. Ya hayvana zulmediyorsunuz diyorlar şeyler. Bu oyun ya şey, hayır diyor. Yani biz savaş halindeyiz biz. Yani hazır olmamız lazım. Her an hazır olmamız
1: evet,
0: lazım.
1: Evet.
0: Yani o Çevgan'ın muhatabı da bu. Onu hem sahada yetiştiriyor hem de divanda yetiştiriyor Selahaddin'i. Bu bakımdan
1: evet olağanüstü bir
0: hayat
1: hikayesi
0: var. Zaten şimdi konuya geldik. Galiba Selahaddin'e gene girmekte zorlanacağız.
1: Yok, giriyoruz.
0: Çünkü çok zor. Bak şimdi söyleyeyim. Selahaddin'i tanımak için bir, Nurettin Mahmud'u iyi tanımak lazım. Nurettin Mahmud'a gideceğim. İki, Haçlı seferlerinin mahiyetini bilmek lazım.
1: Evet.
0: Bunları
1: tabii.
0: Bilince Selahaddin'i
1: büyüklüğü ortaya çıkıyor.
0: Büyüklüğü ortaya çıkıyor.
1: Peki şeyden devam edebilir miyiz? 27 yaşında ve 26 yaşında gerek Fatimilerden gelen talep gerekse amcasının Nurettin Zengi ile konuşması sonucunda oluşan ve kendisine verilen bir görev var.
0: Evet.
1: Şimdi gidiyorlar. Nereye doğru?
0: 6000 kişilik orduyla.
1: 6000 kişilik. Evet, oradan devam
0: ediyorlar. Kahire'ye doğru gidiyorlar.
1: Kahire'ye
0: ama
1: gidiyorlar.
0: Ben geri döneceğim baba. Dayanamıyorum oraya çünkü. Hakikaten.
1: Evet, evet.
0: Gidiyorlar. Bakıyorlar ki muazzam bir ordu var. Ya Şaver de yanlarında. Şaver, Allah Allah, bütün bizimkiler diyor ki yahu çok kalabalık bir ordu bu. Bizi bir yutarlar, bizi fagosite ederler. O diyor ki hayır diyor. Bunun biri berber, biri kassap, biri hiçbiri diyor şey değil.
1: Ya
0: profesyonel asker değil.
1: Asker
0: değil. Değil. Öyle mi? Bizimkiler profesyonel asker. Tereddüt geçirince hemen Selahaddin kalkıyor. Diyor ki bana bakın diyor. Siz sultandan diyor şey aldık. Emanet aldık diyor.
1: Evet.
0: Yani sultan bize hem değer verdi hem para verdi. İmkan verdi. Yola çıktık. Her türlü şeyimizi karşılıyor. Durmak olur mu diyor. Hücum diyor. Hemen bir anda durup dururken Selahaddin'in öncülüğünde bir hücuma geçiyorlar. Koca orada darma duman oluyor. Müthiş bir olay.
1: Selahaddin'in ordusu kaç kişilik hatırlıyor?
0: 6000 kişi.
1: Karşı tarafından karşıda bir bilgi var mı?
0: 50-60 binlik bir ordu.
1: Aman Allah'ım yani.
0: Ama hepsi derleme toplama.
1: Evet.
0: Bunu da Şaver görüyor.
1: Evet.
0: Ama bizimkiler baktığı zaman silahlı bir ordu görüyorlar. Lan imkanı yok. 60 kişiye karşı ne bileyim 16 kişiye karşı bir kişidir.
1: Bir kişi evet. Çok yani.
0: 6 kişiye karşı bir kişidir.
1: Gerçi tarihimiz bunlarla dolu da.
0: Doludur evet.
1: Dolu evet.
0: Dolu.
1: Bu da örneklerden biri.
0: Bu da bir tanesi.
1: Bu, evet. Şaşırtan bir örnek. Evet.
0: İlk münasebet bu. Şimdi ben
1: tekrar geriye niye döneceğiz?
0: Niye
1: ne var
0: döneceğim?
1: Orada?
0: Çünkü evet. Nasıl yetişti Selahaddin?
1: Ha, evet.
0: Nasıl Selahaddin oldu? 26 yaşına kadar nasıl Selahaddin oldu? Onu kim yetiştirdi? Nurettin Mahmud Zengi yetiştirdi.
1: Evet.

0: Çünkü ve o da Nurettin Mahmut Zengi'yi rol model aldı. Numune-i imtisal aldı. Örnek aldı. Onun idealleri büyüktü. Zaten biz de öyle yapmamız lazım. Evlatlarımız, ya Rabbi, dua ederken ya Rabbi bana ekmek, peynir, yani işte rızk, elbette rızk önemlidir de büyük şeyler isteyin Allah'tan.
1: Evet, ideal büyük
0: olsun. Çok büyük. Büyük idealiniz, imanınız büyük olsun. Ve Allah verir. Allah ganidir, zengindir.
1: Hazinesi geniştir elbette. Tabii. Elbette, elbette.
0: Şimdi Selahaddin böyle bir adam yetiştiriyor Selahaddin'i. Nasıl bir adam bu? Bunu tanımamız lazım.
1: Tamam.
0: Bu İmadüddin Zengi diyoruz ya adına. Babası İmadüddin Zengi, Urfa Fatihi 1144. Kaderini değiştirdi.
1: Selahaddin'in dedesi mi?
0: Hayır. Selahaddin dedesi Kürt Şadi.
1: Kürt Şadi.
0: Bu ama Kürt Şadi'yi de Tikrit'e vali olarak atayan adam. İmadüddin Zengi.
1: Evet, evet.
0: İmadüddin Zengi iki kişiyi değerlendiriyor. Babasını ve amcasını değerlendiriyor. İmadüddin Zengi Urfa'yı fethettiğinde. Onun yanında büyük oğlu var, Nurettin Mahmut Zengi. Urfa Fatihi'dir.
1: Evet.
0: Urfa'yı Fatih. Ama Selahaddin 6 yaşında da.
1: Evet, henüz. Evet,
0: 6 yaşında. Şimdi Selahaddin'in nasıl yetiştiğini de söyledik.
1: Elbette ki.
0: Darul Hadis mezunu.
1: Evet, evet, evet.
0: Ha, Nurettin Mahmut Zengi'nin Şam'da kurduğu bir üniversite var efendim.
1: Evet.
0: Bu da Nuriye Medresesi, Ezher gibi. Kurtuba Medresesi gibi. Nizamül Mülk Medresesi gibi bir medrese. Efendime söyleyeyim. Burada okuyor. Burada da yetişiyor aynı zamanda. Ve tam bir kitabiyatçı ve müthiş çevik bir insan. İyi bir de bir muharip olarak yetişiyor ayrıca. Peki Nurettin Mahmut kim? Babası Nurettin İmadüddin Zengi 1144'te alıyor, Urfa'yı alıyor. Ama 1146'da 2 sene sonra şehit ediliyor. Haçlılar tarafından şehit ediliyor. İşte o zaman oğlu, büyük oğlu, yani bu gelenektir bu. Büyük oğul babanın yerine geçiyor ve hemen topraklar paylaşılıyor. Yani Halep, Şam Nurettin Mahmud'a, Musul Seyfettin Gazi'ye veriliyor. Ama Kutbettin daha küçük o. Seyfettin Gazi de vefat ediyor, Kutbettin'e veriliyor bu sefer Musul. Ama işin Haçlılarla en yakın temasta olan Nurettin Mahmut Zengi. Bu adam bir, hafız. İki, tam bir medrese adamı. Üç, gece teheccüd namazına kalan bir adam. Hayatında bir olay var. Bununla nasıl bir değer olduğunu anlamış olacağız. Ha, bir de onun ideali ve imanı var. Aynen Selahaddin'deki, Selahaddin ondan almış. Üç ideal var. Bir, İttihad-ı İslam. İslam alemini birleştirelim. 33 tane Atabek var, Emirat var. Bağımlı ve yarım bağımsız İslam devleti var. 33 tane. Birbirlerine düşman bazen toprak yüzünden.
1: Evet.
0: Birbirlerine düşman oluyor. İkincisi, Kudüs'ü kurtarmak istiyorlar. Üç, Letüftahinler Konstantiniyye. Üçüncü ideal de İstanbul. Yahu sen daha kuşatılmışsın ama ruhunda, ufkunda İstanbul var.
1: Evet.
0: Bu müthiş bir olay.
1: O çok ilginç gerçekten.
0: İşte bu gençlerimiz için bu olacak.
1: Tabii bu ecdadımıza yani böyle değerlendirirsek ufuklarını anlayabiliyoruz.
0: Aynen.
1: Bir şey de öyle sanırım, hani şeyde düşünecek olursak, hani ayaklarımızın altında bir takım şeyler olduğunu düşünelim.
0: Evet.
1: Haşerat olduğunu düşünelim.
0: Evet. Evet.
1: Ama ayaklarımızın altındaki haşerata bakarak yürürsek,
0: evet,
1: büyük bir ihtimalle zor yürüyeceğiz.
0: Şimdi.
1: Ama gözümüzü sanırım bir,
0: evet,
1: ufka dikersek,
0: evet,
1: o haşeratları eze eze gideceğiz.
0: Evet.
1: Gibi geliyor.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Söylediklerinizden onu çıkardım.
0: Evet.
1: Benzetmeyle. Efendim bugün de programımızın sonuna geldik. Selahaddin'in Varisi isimli programımızda umuyorum dolu dolu bir program yapıyoruz. Sizin kulaklarınıza akan ve oradan gönüllerinize akan cümleler öyledir. Biz öyle ümit ediyoruz. Huzurlarınızda ben tekrar değerli hocama teşekkür ediyorum. İnşallah haftaya kaldığımız yerden Selahaddin'in Varisi kim sorusunu sormaya devam edeceğiz. Hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz. Bir dahaki programda görüşünceye dek.

0: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimizedir. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkmen yurdunun horsisinde kalanız 97.8 Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün kurtuluşunda görev alan Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa ile hayatını kaybeden askerleri de rahmetle andı.

Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Fidan, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e iletti. Aliyev de teşekkür ederek kendi selamlarının Erdoğan'a iletilmesini istedi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkileri ele alındı. Enerji ve lojistik alanlarındaki işbirliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin geleceği değerlendirildi.

Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi statükoya bir an önce dönülmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda güvenli ve kesintisiz geçişlerin sağlanması gerektiğini belirterek savaş öncesi statükoya dönülmesi çağrısında bulundu. Türkiye Cumhuriyeti-Azerbaycan ilişkilerinde enerji, ulaştırma ve ticaret işbirliğinin önemine dikkat çeken Fidan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun orta koridor açısından önemini vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'e yayılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin barış çabalarını sürdüreceğini ifade etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da alternatif enerji ve ulaştırma projelerinde Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğinin sürdüğünü açıkladı.

Suriye Devlet Başkanı Şara'dan Suriye için 60 milyar dolarlık ekonomi hedefi. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, ülkesinin 2027'ye kadar 2010'daki ekonomik seviyesine dönmesini hedeflediklerini açıkladı. Şara, ekonomiyi yaklaşık 60 milyar dolar seviyesine çıkarmayı planladıklarını belirterek Suriye'nin yatırım için fırsata dönüştüğünü söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Avrupa'dan yatırımcılarla projeler görüşüldüğünü belirten Şara, özellikle gayrimenkul, turizm ve tarım alanlarında yatırım potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.

Suriye Devlet Başkanı Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumuna katılmak üzere 21 Eylül'de New York'a gidecek. Şara'nın 23 Eylül'de Genel Kurul'da Suriye adına konuşma yapması bekleniyor. Ziyaret kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi planlanıyor. Görüşmelerde Suriye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin yanı sıra güvenlik, ekonomi ve yeniden yapılanma konularının ele alınması bekleniyor. Şara'nın ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve İsrail'in saldırılarını da gündeme getirmesi

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpuslukmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: 사람 다 사연을
1: şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırırsa beni sana. Geleceğim diyorum, takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüdü ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını aştım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegenden de olsan dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden, yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde kesin takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte notalar karıştı, ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır, yağmursa arsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif, ne güzellik ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana, geleceğim diyorum. Biraz mühlet tanı bana, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman.

Tekkeden çıktım da yolum iniş. Belimde damançam kuburu gümüş. Hani nikahımızı kıyacaktı şu nahsen kamuş. Söyleyin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Söyleyin bana ayno gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey eralen hüyü. Yağmur yağmış yıkılmış evlerinin suyu. Çağırın gelsin de köyünüzün en büyüğü. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey ehli mırgıl. Kaynamış hedikler çekilmiş burgul. İçinizde Allah'tan korkmayan varsa bir kul, söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana kara köprünün karası. Yitirdim yarimi, açıldı gönül yarası. Sizde bulunur ya her kafanın çaresi. Bulun derdime çare. Söyleyin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Neylo gelin buradan geçtim ola. Şiir Allah rahmet eylesin Mecid Emmim'in namı değer Neylo Mecid derlerdi Cekke'den. Mecid Hüseyin Ağa'nın ara sıra düğünlerde, manelerde uzun hava söylediği türküdü ve kendisine ait. Ben sadece biraz değişiklik yaptım ve sizlere...

Hanıma ayen, susuz tarlaya deşti, ırgata faal, az önceye bayak, nasıla neşel, mızıkçılığa da züallik derik biz, züallik derik biz. Çirkine yavan, dükkanı da düven, patlıcana balcan, kepire felhen, fincana fulcan, oluğa da çörten, tahterevalliye, hangi höç derik biz, hangi höç derik biz.

yamaca anlaç, merdivene dereç, başa açık dolba, saça gasiyeç, şişmana tavlı, kekemeye kekeç, yaramaz çocuklara, çele

Adil şanım daha var saymadığım. Türkmen lehçesidir bu anlattığım. Gözümde tüter toprağım bağım. Özleme hasrete, göresedik deri

Öksüz kaldık bunca yıl senden ayrı. Kucakla bizleri ana vatanım. Bitsin bu ayrılık, yetmez mi gayrı? Kucakla bizleri ana vatanım. Ayrıldık anadan sanki bir kuzu. Yanıyor içimin, tütmüyor közü. Ben Türkmen oğluyum, Türklüğün özü. Kucakla bizleri ana vatanım.

sensiz bir çare. Bayır bucak yandı, yok mu bir çare? Türkiye'm yetiş bak kalıyor yare. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım. Adilşan, Adilşan sana hiç küsmüş değilim. Gönül bağlarımı kesmiş değilim. Bir kez sana yüzüm asmış değilim. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım.

Yeter artık, konuş dilim Türkmeni. Tılafardan 51.000 ses geldi. Hasrat gitti, dergişlerdi zamanı. İnan ağam çok gönlüme hoş geldi. Aç gül sıfraytın aferim cihana. Ser yarpağı koy ulaşsın her yana. Havalandır bayrağımız asmana. Her gelenler hak yoluna hoş geldi. Tılafıram ben Türkmenem uyağam. İnan ağam yatmamışam sayağam. Ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam. Her gelenler Türk eline hoş geldi. Her gelenler Türk eline hoş geldi.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum.

0: Kiss FM 的
1: Colorless。

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize